Burası Radyo Lider İzmir.

0: vardır ey zaman zaman.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Seninle ilk tanışmamız, var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla.

0: gübre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

derken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Tamam, sağ olsaydın.
1: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri

bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

yaşayıp saçını seni sevmedim. Bir gün olsun mutluluğa ermedim. Göçersem dünyadan son bir defa görmeden dua etmedim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna

davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm, olsun, ne olacaksa olsun.

0: Biz reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun. Bu da benim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha...

Birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir anlık,
0: ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
2: umurumda değil. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

içerim senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçer

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

Ümitsiz, yaşla doluydu, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi, yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
3: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle kazasız belasız gönlünüz size güzel bir hafta sonu diliyorum. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Gönlünüzce güzel bir hafta sonu diliyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. 9'u 5 geçeye kadar kardeşlerimin tüm kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle duyan kardeşlerim, duymayan kardeşlerime kayıt mesajlarıyla 9'u 5 geçeye kadar inşallah. Sonrasında da WhatsApp mesajlarıyla gecenin ilerleyen saatine kadar. Hadi bakalım, babam Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda. Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştığım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan. Başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Seden, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel. Bu derlere selam olsun ve şerefli atan bütün kader mahkumlarına selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleyküm selam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim Baran Aykut, Yiğit Bozbek, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayacı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe, A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş, dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şiit Oral, dostlarım Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül, yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmuz Bayraktar, kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar, yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan olsun. Enes Efe Gazapizm'den dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmuz Bayraktar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnaları hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yaban

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben C5'ten Anıl Öztürk. Aleyküm selam Anıl kardeş. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleri, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşumdaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önderen Mert hep tepe ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım, Bakiler'im. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom Gedizli Eyüp Bozkurt Adnan Baysal Ahmet Dalgıçer Emre Ay Eren Tez veren Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakir Eyüp Andan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş'ı aleykümselam Ahmet'im. Sağ ol gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına, o bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka.

Amerika tahsilata geleceği Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve Ayrak Varyumlarda olan Uğurla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Uğurlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bizdeki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'un lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

DJ'den Hamza Geli Tekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manav, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben TKC7'den Bekeş Murat Özel başta olmak üzere Aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben TKC7'den Ömer Şahin, başta Aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abim Ekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4-13 koşuna kadar birli yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşuna kadar birli yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görü, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, Canım Kanım Yoldaşım Ayhan Eriz, İki Gözüm Aslan Dostum, Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derdere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.

T1-5 Koşunan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merşen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1-B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleftoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat,

0: Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan, Elatoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin, Kahraman, Murat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İlim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulundum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan, T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç, Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmeti Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygur Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3-0'da bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez, yarına kalır yanına kalmaz. Murat abi, aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 780 4750.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu aleyküm selam derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel Umutcan, Ünsal Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki Derli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkeste var, sen namınla yürü. Ben TKCB'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Topraklar, Sokakların Çocuğu Ali Çom, Maraz Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim

için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben TK-C1'den Berk Tunca, yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli Sarı, Semat Öztunç, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Sofrak'la, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan derli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Aleyküm selam Samet. Sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım. Yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan. Çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abu Can'dan Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başındaki Felaket şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Başta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtake'den Çeto Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun Ben Deliyim şiiri armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi, ben T2C1'den Muhittin Üner, aleyküm selam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço, koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer, Bucalı Maraz, Sedat Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam, berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, kadın kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleyküm selam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca kadın kapalıda bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, öz bacım kadar sevdiğim Sakiye Şahin, Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Sedat Salman, aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abim Gedizli Samet Kır, Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Mankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan Deli Gibiyim Çalarsan Sevinirim.
Ben Tekki Cevir'den Elmas Toprak'ta kadın kapalı belki de icret etmiş olan derli eşim benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam Kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtakenin Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek Soframızın derlisi Ümit Bankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, Canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer Manisalı, Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornalı'dan Turgut Tokcan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı, Maras Sedat, Salman Gece, Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşunuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprakta, Ali Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TKC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakranda yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. TKC1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TC13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay, bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TC13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TC13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım aslan abim Yusuf Gülçin.

0: Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin. Canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere. Sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam ya görkemli bir direniş. Yan Mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamun aleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizleri candan seven Seyit Meriç. Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülen, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder, Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3 C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi, ben T3 C13 Koğuş'tan Sinan Koran, başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk. Devam ettik ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleykümselam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namıder Halu Dayı, öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namıder Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sayan, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sadu Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma
1: Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı. Bin bir selam eder dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Murat Can, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı. Seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen canımız Aydın Bıçakçı. Vadise bu şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir. İnsanın merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar. O da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür. Sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum.

0: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvehhab Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel, Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel, Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğilseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin Özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en derdimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yiyelim. Aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze. Şu dört duvarlara hapsedilmiş ben. Sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın. Tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların Aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel Ekinci. Aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzek, Ömer Üzek, Halil Üzek ve abilerin Bornovalı Kemik Erdal abim. Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmi oğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tevkide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornova.

oğlu Veysel Ekinci. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık Cezaevinden Mert Es

0: bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça açık cezaevinden, Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der Mute Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran açıkta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça açık cezaevinden, Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik Şakran açıkta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenici, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle

Murat abi kolay gelsin. Ben T1 B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 yatan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan

0: olan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dört nolda yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi, ben T1B18'den Berkant Baran aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim, Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burak Can Baran kardeşime, Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkan Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan Can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can dostum, Suç Ortam, Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taşlan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım bakidir Murat abi. Eyüpan ve Can Sever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı derli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi, ben Menemen. Murat abi, Menemen B8 koşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl, Altun Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortağım Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi, akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm Canabi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleyküm selam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akra. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkı.

armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan. Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abi Mert Butin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B2 koğuşundan Anıl Ural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin İbrahim Dündar.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleykümselam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve T2 A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum, her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına binbir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim, her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki, delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim, Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadım, tüm dostlarıma binbir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Canbay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala.
0: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şeyh Mustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yerinci. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferi Sardı Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koğuş'tan Çimentepe'de Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali, Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşu'ndan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutihe Jandan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Bedir Ercan, Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya, bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina Vedat Budak, Pisko Emrullah mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Deveci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim, Mert Kahraman, Can kardeşim, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Sakap, bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derliler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abi, Mengin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü, yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derleri tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmen, Sabri Can Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam edelim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım, Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elehtoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Tekrardan cümleten selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde gönlünüzce güzel bir hafta sonu dileklerimle.
2: Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, cümlenize sevgiler, selamlar. Kayıt mesajlarımızı, kardeşlerimizin kayıt mesajlarının hepsini paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar WhatsApp üzerinden mesajları paylaşacağız. Sonrasında da SMS mesajlarıyla Allah nasip ederse bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönle programımızı kazasız belasızca sunmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 koğuşuna yatan Esen Çalışkan'ın ablası Gülay Karadan'a canım kardeşim, çıkmaz bir sokak çıkmaz bir sokakta paket oldu bütün hayallerimiz, ama yeni hayallerimiz var. Cezaevi sabrı öğretir, sevgiyi azaltmaz. Duvarlar yüksek, kapılar ağırdır ama hiçbir zaman umut yerini kaybetmez. İçeride geçen zaman dışarıdaki bekleyişi bitirmez. Elbet bir gün iki gözü. Murat abi canım kardeşim için Sakilerden Yalanı Bırak şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, ben A5 koğuştan Esen Çalışkan. Aleyküm selam kardeşlerim. Benim güzel dostlarım Hayriye Seyar, Belgin Durak, Nezahat Resimci, Mardinli güzelimiz Şehriban, Fidan Öznur, Kandi, Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Burçin Şenyüz, Beste Soğuk Kuyusu, Çortam, Çimen, Duman, John 4'teki canlarım Ezel Özel, Nazan Demir, Han Gece Sözüm, gönül yorgunluğu bu öyle ayaklarını uzatıp dinlenince geçmiyor. Yıldız Silbe'den çok özledim A5 koğuşuna, gelsin kolay gelsin Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Kurtuluşuma yanımda durduğun sürece şüphen olmasın. Ben senden vazgeçecek göz yok. Ben kocamı sokakta bulmadım. İyi gününde alkışlayıp kötü gününde sırt dönenlerden değilim. Biz birbirimize sahip çıkmayı biliriz. Ezdirmeyi değil, öyle böyle değil. Sen benim çok içimde kaldın. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca dağıma beni göğsünde uyutamaz mısın? Gebereceğim artık uykusuzluktan, yalanlardan, dolanlardan, kabuslardan. Sadece birkaç saat için beni göğsünde yatırmaz mısın? Ve Allah şahidim olsun ki tüm şehir uykudayken secde başında ağlayarak senin için dua eden bir bendim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Bir de Kurtuluş kardeşim, kız kardeşim demiş ki, abi söyler misin Kurtuluş'a beni arasın, eğer arayamayacaksa da bana haber verdirsin, anneme gideceğim. Kurtuluş kardeşim, Gökçe kardeşim bu şekilde bir not yazmış. Bir daha tekrarlayayım istersen. Kurtuluş kardeşim demiş ki kardeşimiz, Kurtuluş beni arasın ya da arayabiliyorsa aramıyorsa da bana haber göndersin. Ben anneme gideceğim diyor. Yani kardeşimiz demiş Kurtuluş. Anlamışsındır muhtemelen. Arayabiliyorsan ya da haber göndertebiliyorsan bir şekilde. Selamünaleyküm değerli abim Murat. Senin aracılığınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel. Canım abim Bahattin Şengel. Namı der Raki Bobby. Reisim Mafya Sedat Osman Şengel. Namı der Sakız Çimen Tepe'den Sarı Gürkan Bayraktan Doğukan Çevik. B5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan. 4-0'da bulunan can kardeşim Şeyh Musakan Ercan Demirderen. Can abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım. Çok derdi Mesut Yılmaz. Yüksel Bıçakkaya abim Torbalı'dan Bozu. Çağrı Park Çınar Kepçe abi senden ricam. İbrahim Tatlıses'ten Karakız şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Çimentepe'den Suudi Nasti'ye 2A20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e canım kocam seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni seviyorum. Benden sana Güllü'den her şeyim olduğunu şarkısı armağan olsun. Sayfamızı bir yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar, gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu. Şarkı armağan ediyorum Yıldız Silve'den Gülüm.
1: Murat abi ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep Orak, Mertem Toprak da, Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak, Canan Batur. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Cezayı Aslan'a, Sevda'yı çekene sor. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan, Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçioğlu namı derciyo. Aleyküm selam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersar'ı, Mehtaplı Tanju, Koca Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut. Değerli dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Oğulcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Müslüm Gürses'ten Haydar Haydar şarkısı Nurettin Ersar'ı armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet Namıder, Cio bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş, Cihager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metojan, Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat, Fadak, Azat Başak, Yusuf İslambo, Mehtaplı Tanju, Koca Kesper. Günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle sana hayırlı akşamlar diliyorum. Sonrasında kadın kapalı da bulunan derdim Dilek Karakaya. Hani boşluktadır bir elin, bir el arar kalbin. Tam o anda karşıma sen geldin ve yüzümde tebessüme sebep oldun. Sensin ne zaman bakarsam gökyüzüne aklıma ben geleyim. Çünkü sen benim yeryüzünde ettim, gökyüzünde tuttun dileğimsin. Seni seven Fırat Çelenk, Elif Bozkurt ve Mine Ekitmen kardeşime de selam olsun. Aleyküm selam Fırat'ım. Murat abim buradan canımın bir parçası olan ve kendini bana hayran bırakan Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ki seni düşünmeden zaman geçmiyor. Saatler duruyor ve ben kendimi sende buluyorum. Kalbimde koca bir yerin, gözlerimde hasretin. İnşallah bir gün yan yana oluruz. Sevgilerimle Fırat Çelenk, Elif Bozkurt ve Mine Kitmen kardeşlerime de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı, Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can, Sunan Borancan, Akalık Yusuf, Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin İkinci, Boran, Baran, Berkay, Çelebi, Umut Sezer. Bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi. T2B18'de yatmakta olan aslan sevgili Mehmet Ali Erbil'e büyük aşklar yürek ister, kaçanların değil savaşanlarındır güzel günler sevgilim. Kokuna ne kadar hasret kalsam da en güzel günler bizi bekliyor. Kavuşana kadar kokum burnumda tütecek ama hasretin tadını bilmeyen sevginin değerini bilemezmiş elbet bir gün göz bebeğim. Akabinde T2C10'da yatmakta olan aslan kardeşim Mehmet Topçu'ya da bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle aslanlarım Allah'a emanet olun. Ben T2C10 koğuşundan Bornovalı Alican Coşkun. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Volkan Ural, Sidar Erol, Muhittin Oral, Şehmus Altında, İsmail Altında, kardeşlerim Mehmet Topçu, Muhammed Yıldırım, Yunus Akça Koca. Hepsine selam ederim. Değerli büyüklerim Serdar Özcan ve Soner Taşok'un ellerinizden öpüyorum. Gece bir söz, sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Murat abi selamun aleyküm. Ben T2A16 koğuşundan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalı yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Mesafeler ve duvarlar sevgimizi eksiltmez. Sen benim en güzel umudumsun. Seni bekliyorum, seni seviyorum. Her gece yıldızlara bakıp aynı gökyüzünü paylaştığımızı düşünüyorum. Bir gün yine el ele olacağız. Zor günler geçecek. Geriye sadece birbirimize kavuştuğumuz anlar kalacak. Senin için bu alemi yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T2A16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim boncuk gözlüm, gözlerin deyince duruyor zaman, kalbim seninle buluyor liman, bir gülüşün yeter bana inan, sensiz geçen günler hep yalan, seni çok seviyorum kadınım. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir, aleykümselam Batuhan kardeşim, başta abim Necati Gülen olmak üzere. Aynı yerde kader birliği yaptım, kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan, değerli aslan abilerim Çam Divili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Barış Turan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmanoğulları, Ümit Akbayırlı, Gurur Sönmez, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer, son olarak Serdar Özcan bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir söz de ben bırakayım Murat abi. Hayat hep bir satranç gibiydi, ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar abim Batuhan Üçdemir, sağ ol Batuhan kardeşim. Thank you. Murat abi ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir senin aracılığınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan Emirhan, Yula, Ayhan Eres, Burak Karabaş, Samet Akba, Hakan Ekici, Serkan Dinçer, Umut Fidan, Asil Çalışkan ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bizi bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadir Sürer. Aleyküm selam Kadir kardeşim. TKA4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer, Foça'dan Serhat dayım olmak üzere Mertcan Karaöz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir, babama koğuş arkadaşlığı eden abilerime selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Şu anda yanımda bulunan bana öz abimden yakın olan Tamer Alabay ve Caner Canatan ve amcam Garip Sürer'in babam Vedat Sürer'e bol bol selamları var. Teşhiste yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmi Sürer, Ali Sürer, Menemen Kurumu'nda amcam Mazlum Sürer ve diğer kurumlarda bulunan Gökhan Sürer, Şehito Azad Sürer hepsine selamlarım yoldur. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren, canım kardeşim Veysel Şimşek, Efe Aslan, Umut Zor Bilmez, Erdem Çoban. Bunun akabinde canım abim Savaş Aktaş, Bedir Salman Gürçeşme'den, Afyonlu Deli Haso, Onur Beşer, Yusuf Şam'ı ve şerefli yatan tüm Buca çocuklarına selamlarım bakidir. Ekmek yediğiniz ağzınızdan kanlar geldiğinde anlayacaksınız ne demek olduğunu. Şakran Üçnoğlu cezaevinden namı der Tony. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrınız, özgürlüğünüz olsun. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştığım Kadir Deniz, Sidar Deniz, Ahmet Güneş, Doğukan, Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berkan Polan, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir. Bu derlere bin selam olsun. Yanmarın yan azadi. Demir parmaklıklar var ama umudumuz ve hayallerimiz hala özgür. Onur yaşamdan üstündür. Ahmet Güneş ve ben Ömer Elmastaş. Murat abi ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdışeker, Ahmet Nasır, İnan yani Paşa, Barış Şankart almış, Barış Ercan Bayraklılı, Ercan Ekin, Mert Dikici, Batuhan Ekşioğlu yani Laskopat, Can Dostum, Bıra Devran, Koçan, Alfaslan Aldanma, Sercan Bülbül, Emre Yener yani Eko Baba, bu derlere bin selam olsun. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Kimseden üstün olmadığımızı bilecek kadar mütevazi. Kimsenin de bizden üstün olmadığını bilecek kadar özgüvenliyiz. Ben Ömer Elmastaş. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi hiçbir şeyin moralini bozmasına izin verme. Bu günlerin geçici olduğunu sakın unutma. Sen orada iyi oldukça ben de burada iyiyim. Sadece biraz daha sabır ve bolca dua. Allah'ın izniyle bu günler bitecek, her zaman dualarımdasın. Rabbim gönlünden ferahlığı, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Senin çok güçlüsün. Bu günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol. Emirhan'ım gözlerinden öpüyorum. Murat abi yayınlar. 4.0'da bulunan sevgilim Şakir Söylemez radyo başına. Seni düşündüğümde daha da güzelleşiyor dünya. Hayat bana yaşanılabilir geliyor. Seni sevmek benim hayatımın en güzel anlamı. Seni sevmek benim için bir tutku. Gözlerine baktığımda anlıyorum yaşadığımı. Varlığın her zerremde hissediyorum sevgilim. Kalbimin en güzel köşesi seni çok seviyorum kurban oldum. Abi kıymetlim için Ahmet Kaya'dan senden başkasını seven delidir armağan olsun. Murat abim Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez, değerli abim Reis Soner Taşoğlu, kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürda, Devran Yüksek, Fatih Özdeşik, Civan Acar, Savaşkaya, sizlere kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim dostum Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz Kadın, Kapalı'da olan Kader Erkek kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Bir tanem umarım iyisindir. Benim günlerim aynı geçiyor. Senin dediğin gibi davranıyorum. Günün sonunda yanımda olmasını istediğim tek kişi sadece sensin. Çok dua ediyorum. Tez vakitte kavuşalım diye çok çok özledim seni sevgilim. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Seni yanımda var, gönlümde yar eden Rabbime her gün dua ediyorum. Tez vakitte biz birbirimize kavuşalım diye. Ben seni çok sevdim, yüreğime hasretin düştü. Olsun sevgilim, ben seni sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Seni çok seviyorum, öpüyorum kalbinden. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Şarkıdan T3C5 koğuşuna bulan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Dün gece ailemin yanına geldim ama bil ki kalbim hala senin yanında. Seni her geçen gün biraz daha çok seviyorum, daha çok özlüyorum. Sakın yalnız olduğunu düşünme. Ben hep buradayım, hep senin yanındayım. Bu günleri birlikte aşacağız, unutma sevgilim. Seni bekleyen bir ömür değil, seni bekleyen benim. Abi senden ricam sevdiğime Erdal Güneş aklımda senin şarkısı armağan olsun. T3C5 koğuşunda bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Ömrüm aramanı sabırsızlıkla bekliyorum. Sesini duyunca sanki bütün özlemin biraz olsun hafifliyor. Şimdi cuma gününü sayıyorum. Sana kavuşmaya, o mis kokunu yeniden içime çekmeyi. Öyle çok özledim. Dün gece ailemin yanına geldim ama bir şeyi daha iyi anladım. İnsan evi bazen dört duvar değildir. Benim evim ne kapısı var ne bacası. Benim evim sensin. Cuma günü biraz olsun evime kavuşacağım. Seni çok seviyorum kalbim. Şakran T3C5 koğuşuna ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Ben iyi, merak etme. Meryem'le çekime gittik sabah, sonra beni bıraktılar eve saat 3'te. Şimdi evdeyim. Haftaya cuma da köye gidiyoruz, haberin olsun. Annem, ben, kardeşim. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım, bugün de sesimin sana ulaşmasını istedim. Seni çok özlüyorum. Ama seni düşündükçe içim umutla doluyor. Kendine iyi bak, beni de hiç merak etme. Günleri tek tek sayıyorum. Kavuşacağımız günü beklemek bana güç veriyor. Seni çok seviyorum kalbim, hep seninle. Hera'dan selamlar. Bugün az da olsa konuşabildik. Bizler iyi, sen nasılsın? Kaan görüşmeye pek gelmek istemiyor. Bakalım, salı getiririm herhalde. Ben geçmişte bu konu ile çok konuştum. Artık bir şey diyemiyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben C8'den Minek Kitmen, sevgilim Rafet Kale, varlığın hayatımdaki tüm boşlukları yetti. Hangi dua etsem, hangi dilde anlatsam seni, ne kadar yazarsam yazayım, sevgimi yine de eksik kalır tarif etmek. Bendeki seni bir Rabbim bilir, bir ben bilirim. Kalbimdeki yerini can dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelen kardeşlerim, Çilem Demir, Elif Bozkurt, Poise Blok 3, çok güzel gülüyorsun, bizler armağan olsun. Ayrıca Sinan Dağ, Berke Kerem. Sizlere de selamlar ve tabii ki unutamadığımız Ulviye Uçar, seni de çok seviyoruz. İyi akşamlar Ankara'dan selam. Kadın kapalıda olan kızım Elif Bozkurt, rica etsem sözüm söz çalar mısınız? Elif'im sadece kızım var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki iki kolum kanadım, kalbimin yedeği olduğunu. En büyük şansım bu hayatta güzel kızım Elif'im. Bütün ömrüm ziyan olsa da kalan ömrüm yoluna feda olsun. Her şeyim canım kızım, çok özledim annem. Bir gün o müjdeli haberler gelmesi için her gece dualarımdasın. Yoluna kurbanlar keseceğim, sen benim mucizemsin. Dilek Karakaya, Minek Gitmen, Çilem, hepinize selamlar kuzum. İyi yayınlar abican, ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit, T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim ben iyiyim, merak etme, sen nasılsın paşam? Dakikam bitmiş galiba, ben buradan haber yollayacağım, kulağın radyoda olsun. İyi yayınlar abicanım, sağ ol kardeşim. Ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit, T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. İyi ki hayatımdasın, iyi ki benimsin. Seni çok ama çok seviyorum bebeğim, öptüm ömrüm. Velhat'ten ben en çok sana yakışırım, çalarsan sevinirim. Murat abi sevgilime gelsin. Murat abim hayırlı akşamlar. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis am nasılsın, inşallah iyisindir, kurban oldum. Seni çok özledim Allah, büyük Halis am, kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum Halis am. Ben gece gündüz yalvarıyorum Allah'a, diyorum ki Halis am sana emanet olsun, ne olur bizim için kendine dikkat et, olur mu, kurban oldum. İyi geceler, Allah'a emanet ol inşallah. Abi ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl, buradan tüm dost abla abilere selam olsun. Kadın kapalı yatan ömrüm sevdiğim, ben her daim yanındayım Işıl'ım. Sen benimsin, güçlü ol. Bize düşmek yakışmaz. Biz dik durdukça düşmanlarımız düşecek. Işıl'ım seni seven Ümit Bingöl. Abi ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl. Buradan öncelikle kadın kafalı da yatan sevdiğim Işıl Bingöl için azar birbirinden vazgeçemem. Şarkısını çalarsan sevinirim. Işıl'ım seni seviyorum. Ben kendimden vazgeçtim ama senden gülüm vazgeçmem. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

T2 B13 koşuna atmakla olan eşim Orhan Mete. Seni çok seviyorum, her zaman senin yanındayım. Bugünlerde geçecek inşallah. Beni merak etme, ben iyiyim.

Çok seven eşin ve 3 tane minik yavrundan sana armağan olsun. Bu günlerde geçeceğine inanarak elbet bir gün diyoruz ve seni çok seviyoruz. Sayfamızı bir yenileyelim. Şapkanda yatmakta olan Veli Kızıltepe, kalbimin aslanı adam. Pazartesi sabırsızlıkla bekliyorum seni göreceğim diye. En büyük hasretimsin. Vedalar zor olsa da sevmeye engel olamaz. Kalbimin sahibi. Senin varoluşun bile bana yetiyor. En kısa zamanda kavuşalım. Bitsin bu ayrılık. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Allah benim arkamda olsun. Ben de senin arkandayım. Ölüme kadar aslan kocam. Çocuklarımın yakışıklı babası. Evimin reisi. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Murat abim, sana da kolay gelsin. Selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe, canımın işi, kalbimin sahibi, beni bu hayata bağlayan en güzel varlıksın sen, karısının aslanı, seni çok seviyorum, yakışıklı kocam, varlığın bana yeter, Allah'ım her zaman seninle olsun, tez vakitte kavuşalım, bitsin bu ayrılık. Murat abi, ben Çukurmahalle'den Ayten Akın. B6 kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih Bektaşoğlu ve yengelerim Meda ve Aleyna Bektaşoğlu. Bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçınkaya, Soner, Demirci canlarım, öpüyorum sizi, Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna, annem pazartesi günü ablama gelsin, ara sen onu, konuşalım, çok özledim seni bir tanem, ömrüm, Allah'a emanet ol. Bir yenileyelim. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim, dostlarım Murat Erez, Namıder Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cix Muru, Onur Camgöz, Aliko Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar, ismini sayamadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç, gecenin tüm şarkıları sizler armağan olsun. T1A3'te olan sol yanım Onur Sevinç, hasretin gün geçtikçe daha çok büyüyor. Sevdiğim insan, en kısa zamanda yanımda olursun. Seni çok özledim iki gözüm. Bu yalan dünyada tek gerçeğim sensin inşallah. Rabbim bizi en kısa zamanda bir araya getirsin tekrardan. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum hayatım. Azar Birbir'den ben seninle mutluyum şarkısı sana gelsin. Esmer yarim, özlenen ve beklenensin. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran kapalıda yatan annem Sevcan Baran ve kırıklar açık cezaevinde yatan saygıdeğer Tekin abim. Sizleri öncelikle çok sevdiğimi, bir o kadar da çok özlediğimi belirtmek isterim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Bol özlem ve sevgilerle Sevcan Baran ve Tekin abime. Sizi seven Sıla Baran'dan selamlar olsun. İyi akşamlar Murat abim, iyi yayınlar. Beyza ben, sağlık kız kardeşim. T1'deki Özcan yazar radyo başına. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Sen benim dünyamda dünya kadarsın. Sevdiğim, bunu bil yeter. Seni seviyorum. İyi geceler. Murat Bey iyi yayınlar. Kadın kapalının güzeli Beyzam, Beyza Özkan. Şöyle uzun uzun sıkıca sarılmak ve kokunu ciğerlerime kadar solumak istiyorum. Güzel kızım, çünkü sen bana iyi gelen her şeysin, gözümün nuru. Seni çok seviyorum annem. Hep yanındayız. Bunu asla unutma can içim. Allah'a emanet ol. İyi geceler. İyi yayınlar Murat Bey. Şakran kadın kapalı B1 koğuşundan Ayla radyo başına. Canım kızım, bugün babanı ziyarete gittik. Amcanla halan girdi, gördü, durumları aynı. Bir değişiklik yok. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Gülten Karagöz'den Ceylan Taşkıran'a ablam. Abim mektubunu almış, çok sevinmiş. Annemin ve abimin girdiği zaten 6-7 ay olur. Sen beni ne zaman görüşüne yazdırmayı düşünüyorsun abla? Gelmemi istemiyorsan niye böyle yapıyorsun? Bak abim orada çıldırıyor. Halit Ertaş, söyle kardeş kime inanayım şarkısı Ceylan Taşkıran ablama gelsin. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Ablam bir şeye ihtiyacın yok. Sen aslanlar gibi yatarsın, hiçbir şey canını sıkma. Annemin abimin girdi 6-7 ay olur Ceylan abla, beni görüşüne yazdır ya da annene söyle, bize telefon hattı çıkarsın, seni çok özledik diyoruz, sen inanmıyorsun galiba. Abim mektubunu almış, Halit Ertaş'tan kime inanayım kardeş, şarkısı Ceylan ablama gelsin. Murat abi sana da selamlar olsun, aleyküm selam kardeşlerim. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır radyo başına.
Herkes herkesi iyi biliyor.

Bilmeyen de kendi gibi bilir annem. Sen benim bu hayatta en büyük şansımsın, dualarımın önceliğisin annem. Ben senin için her şeyi yaparım. Söylenti değil annem, bunu sen daha iyi biliyorsun. Ben senin için kendimden vazgeçerim elbet, bir gün demiyorum, en yakın zamanda Burhan Çaçan'dan Beni Anneme Götürün şarkısı Özgür abim. Çalarsan sevinirim. Veli Deveci'den baştan Naciye Sarsılır. Anneme saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Canım teyzem Aslı Tunçlar, cadı yeğenim Fatma Tunçlar, Yusuf Sarsılır. Canım abim baba Saffet, İlhan, Özcan, Hasan, Yüksek, Eşref, Duman, Yiğit Deveci, Medya Deveci, Asena, Üner, Ceylan Taşkıran. Size saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şükranlarımı iletiyorum. Allah sizin kalbinize göre versin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sen hayatıma giren en güzel mucizesin. Gözlerine her baktığımda huzuru, gülüşünde ise mutluluğu buluyorum. Seni her geçen gün ilk günkü heyecanla değil, ondan daha büyük bir aşkla seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki kalbimdesin. Ayrıca C8'de bulunan kardeşlerim de Hazelbi, Ruşen Akyıldız, sizlere de selamlar. Bence ondan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, seninle geçen her an ömrümün en değerli hatırası olur. Varlığın bana güç, sevgin bana umut veriyor. Kalbin attığı sürece seni sevecek ve her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Seni seven Doktor Murat abi, sevdiğim kadın için Müslüm Gürses'ten Öyle Bir Aşk Görülmedi Dünyada, çalarsan sevinirim. Bence ondan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sen benim en güzel tesadüfüm, en huzurlu limanımsın. Gözlerine her baktığımda hayatın bana verdiği en büyük armağansın. Görüyorum senin sevginle. Atan kalbim sensiz geçen her saniye özlem sayıyor. Zeki kardeşim, diğer mesajlarım var. Onları da süreç içerisinde paylaşacağım kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 ve 11'den Berdan Doğan'a ceviz kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta Aslan abim Fırat Gizgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal Aslan kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Hasan Kula, Ercan Bali, Nuri Öncü, Erhan Teker, Vedat Vermez, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orhan Ateş, bu derlere selam olsun. Gece Müslüm Gürses'ten Sılamı Gurbetme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11 gizginler koşulan Hasan Kula, aleykümselam Hasan kardeşim. Başta dayımız Sebattin Yalçın, yani Salo dayı olmak üzere Abidos kardeşlerimiz Azat Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Ali Ecellioğlu, Fırat Öztaş, Selen Volkan Kızılyer, Ferhat Turgay, Uçe Mehmet, Salman Harun, Tarduş Ferdi, Bingöz Azan, Nurettin Ersarı, bu canları ve Fırat Gizgin abimizin selamları. Bir de B11 koğuşu olarak abimiz Fırat Gizgin'e Eyfan'dan Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısını armağan ediyoruz. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3B9'da yatan abim Serdal Aykurt, canımın işi nasılsın, inşallah iyisindir, ailemizin reisi. Sen bizim ailenin reisi, sen bizim kıymetlimiz ve iyi ki benim abimsin, seninle gurur duyuyorum. Kadın Kapalı'da olan Pınar, Cuhalı, Kardelen Aktaş, şu anlar size de selam olsun. Siz de bizim ailedensiniz. Bir isteğiniz olursa her zaman yanınızdayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım benim. Murat abim, Ay Dilbere şarkısını çalarsan çok sevinirim. Bir de ses kaydı var. Hemen onu da dinletelim. Şöyle açalım.

Serdal, bunu birazdan dinleteyim iyi mi? Monitörden telefona yükleyip birazdan paylaşacağım inşallah Serdal. Şunu hemen şöyle kapatalım. Evet, sabitledik onu, birazdan paylaşalım. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim Minem, seni sevmek bir kumsala şiir yazmak kadar zor olsa da 3 günlük sevdalara inat seveceğim seni. Kendine çok dikkat et, seni seven Rafet Kale. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim Minem, seni çok seviyorum, bilmeni isterim. Ayrıca Elif Bozkurt, Çilem Demir kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Eşref Paşa'dan Agosi, aleyküm selam. Öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Hak'tan 1 Eylül akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Murat abim, ben Miami tatil adalarında tatil yapmakta olan Melihcan Ataş, öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü,

ayrı kurumlarda yatmakta olan Kerem Çolak Çivi, Ahmet Ar Savaş Aktaş Muhammed Sayın Şerefi ile ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. B11 koğuşuna yağmur boyunduruk, yağmur görüşte söylediğin şeyleri ailene söyledim, anlattım, numarayı verdim, konuştular telefonda. Artık iş ailende bitiyor ama sanki halletmeyecekler gibi, bilgin olsun. Sen yine de onlara sor ne yaptınız diye. Bir de görüşte yaptığını bir daha yaparsan kalkar giderim tarzı konuşursan, sana değer verip yanında olanlara, yani bana öyle konuşursan o an ben kalkar giderim, haberin olsun. O hareketin zoruma gitti, bunu da bil, Allah'a emanet ol. Murat Bey, ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan bebeğim. Gün gelecek, bu da geçti, hamdolsun diyeceğiz. Bugün gözyaşı olan yarın tebessüm olacak. Kalbimizde yara değil, şükür kalacak. Az daha sabır. Rabbim en güzel vakitte en hayırlısıyla karşılık verecek. Bir tanem seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Bilge Nur Kavas, Beyza Özkan radyo başına. Beyzoş'um, dün annenle konuştum, mektup gelmemişti. Haftaya tekrar Bodrum'a gelebiliriz. Annene söyledim ama daha belli değil. Gelirsek sana haber veririm. 2-3 gün önceden yine dakika ayırırsın, konuşuruz. Yaptığım her şeyde, her yerde aklımdasın. Seni arayıp her şeyi anlatmak, saatlerce konuşmak istiyorum. O günler de gelecek elbet. Hiç merak etme güzelim benim. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Murat abi, Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, benim can yoldaşım. Hayattaki en büyük şansım, her zaman olduğu gibi. Bu sınavı da birlikte aşacağız. Gülerken de beraberdik, düşerken de. Bizim adımızı aynı kan değil, her zorlukta yan yana duran omuzlar, duran omuzlarımız yazdı. Sabrın kılıcın olsun Aydın'ım, seni canından çok seven yoldaşın. Can eşim Aydın Bıçakçı, biz birbirimizi en güzel günlerde değil, en zor günlerde seçtik. Bugün omuz omuza yürüyemir olsak da aynı umuda taşıyoruz. Çünkü biliyorum ki en güçlü bağlar en sessiz mücadelenin içinden çıkar. Gün gelir yollarımız yeniden birleşir. O güne kadar kalbini güçlü, umudunu diri tut. Önce Allah, sonra kendine emanetsin. Aslan yürekli. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B7 Rube Kanat radyo başına. Doğum günün kutlu olsun canım kızım. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle annen ve bütün ailenden sana selamlar olsun. Şakran T3 B9'da yatmakta olan canım kocam Necip Takar. Kokunu, gülüşünü, elini tutmayı öyle özledim ki bu ayrılık canımı yaksa da kavuşacağımız o anın hayalinle ayakta duruyorum. Gözüm kapıda, kulağım senden gelecek haberde. Dualarım hep seninle, kalbimin en baş köşesindesin. Tez zamanda yanımızda olman dileğiyle. Kendine çok iyi bak canım içi. Hazar Yıldız, bu aralar benim sana çok ihtiyacım var. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar. Bugün koğuşumuzun aslan mesulü Ceyhun Öcal abim doğmuş. İyi ki doğdun aslan abim. Rabbim seni bu yaşında özgürlüğüne kavuştursun. Nice senelerin olmasını diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Rabbim hepimizi özgürlüğe kavuştursun. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım. Ömrüm, babamlara geldim, yemek yeme, iyiyiz, bir sorun yok. Güneş batınca toparladım biraz. Seni çok seviyorum, bütün dualarım seninle Mertom. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Hayırlı akşamlar abim, ben Emir Yalçın Sari, Emir kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Saadettin Bıçakçı abime selamlarımı iletiyorum. Rabbim bir an önce özgürlüğüne kavuştursun inşallah abim. Aynı kurumda olan can abim Aydın Bıçakçı, can kardeşim Şerif Subaşı selamlarımı iletiyorum. Sizi seviyorum, Allah'a emanetsiniz. Abim iyi akşamlar. Emir oğlum, pazartesi cenazeleri alacağız, evrakları yollayacağız cezaevine. Mezara yetişemezsen eve getirecekler annem seni. Ama olur da gelemezsen sakın üzülme annem. Aklım bende kalmasın ama tüm kapıları zorlayacağız seni getirmek için. Seni çok seviyorum kıymetlim. İlk göz ağrım, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B13'te olan canım karım Melahat geldiği güzel Meluş'um. Canım karım nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi merak etme, ben ve çocuklar iyiyiz. Sana çok selamları var, seni çok seviyorlar. İnci tanemizi kocaman öpüyorlar. Aklın kalmasın, çocuklar seni çok özledi ama bu günler geride kalacak. Eskisinden de güzel bir aile olacağız. Beklenen ve özlenesin canım karım. Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşuna olan canım karım Melat geldiği güzel Meluş'um, aslan karım, iki gözümün nuru. Nasılsın, inşallah iyisindir. Sen ve inci tanemiz iyidir. Rabbimden tek dileğim siniz

İyi olmanız aslan karım, seni çok ama çok özledim. Sana olan özlemim her saniye artıyor ama biliyorum bugünleri her şeyi geride bırakıp çocuklarımızla çok güzel günler bizi bekliyor. Bugünler geçecek, kokun hasret kaldım. Seni canından bile çok seven kocan Murat abim, kolay gelsin.

sayfamızı yenileyelim. Ben Beybir Koşu'ndan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha Ecellioğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Kendinize iyi bakın, güçlü kalın. Sizi seven, değer veren ve dualarında unutmayan bir dostunuz olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle sizi çok seviyorum. Ben Beybir Koşu'ndan Saliha Ecellioğlu, T tipinde yatmakta olan kalbim oğlum Atakan Ecellioğlu radyo başına. Yeni yaşın sana sağlık, sabır, güç ve umut getirsin. Yeniden özgürce sarılacağımız güzel günlerin geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Sen benim her zaman gururum, kalbim ve en kıymetlimsin. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Şakran Tevş C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Seni çok özledim kuzum, sakın moralini bozma. Her gün senin için dua ediyorum. Allah'ın izniyle bu günler geçecek, yine kavuşacağız. Kendine çok iyi bak, seni hasretle bekliyoruz. Seni çok seviyorum oğlum, Allah'a emanet ol. Şakran Tevş C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın, umarım iyisindir. Ben daha iyiyim, telefonda söylediklerim benim için önemli. İyice düşün lütfen. Kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ol. Tevş C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol ömrüm. Ben sana bazen bir umut olurum, bazen bir dua. Yorulduğunda, gücün düştüğünde elin olurum. Ben sana kavuşacağımız günün hayali olurum. Beklediğin güzel haber olurum. Sen benim sadece bugünüm değil, aynı zamanda en güzel yarınımsın. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Ben Aziz Tevş'ten Hacı Ramazan Altunpak selamlar. Nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyim. Sen kendine iyi bak ve öbür abilere de selamlar olsun. Ben Aziz Tevş'ten Muhammed Ali Altunpark köylü Murat, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaşkaya, Ferhat Turgay, Fırat Hacı Buca, Fırat Öztaş, Mithat Belgin, Taner Demirtaş'a ve Çınar Birlik selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran Tevhir Aykide Atan Kemal Şahin, canım sevdiğim. Seni her gün özlemle anıyor, dualarımda hep sana yer veriyorum. Bugün biraz rahatsızdım, soğuk algınlığı olmuşum. Ben de dualarında yer isterim. Seni bekleyen bir yuvan, seni seven bir eşin ve hasretle yolunu gözleyen evladın var. Allah seni korusun. En kısa zamanda sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. Öpüyorum. Bu saat candan ayrı bir mesajı var. Canım babam, seni çok özledim. Her gün seni düşünüyor. Sana kocaman sarılacağım günü bekliyorum. Ben uslu duruyorum. Sen de güçlü ol. Olur mu? Seni çok seviyorum babacığım. Birlikte yeniden güleceğimiz günler yakında gelecek. Sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Aslan babam Kemal Şahin. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koçtan Kaleli Kürtülya, sağ ol kardeşim. T1'de olan oğlum Cesur Bayhan radyo başına. Can parçam, en değerlim. Olur ya, her şeyi kaybettiğini düşünür insan, pes eder. Hiçbir zaman hiçbir şey için ümidini kaybetme. Çünkü bazen insan uçurumdan düşerken uçmayı öğrenir. Emin ol, Rabbim geciktiriyorsa daha da güzelleştiriyordur. Kurban oldum. Bu günler geçecek Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı armağan olsun. Murat abi, ben B9 Koşulan Kaleli Kürt Hülya. Gece bir söz bırakayım. Heybesinde nankörlük taşıyanın beyninde ve kalbinde daima ihanet yüklüdür. Kimseye fazla güvenmeyin. Beyaz gülün gölgesi bile siyahtır. T1'de yatan aslan yenim Suat Alsoy'a da çok selam olsun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler armağan olsun. Menemen T tipi 3 nolu D5 işçi koğuşuna yatmakta olan Salih Zeki Özbek. Ömrüm bir tanem radyo başına. Sana söyleyemesem de seni öyle çok seviyorum ki, öyle özledim ki, biliyorum gerçekten. Geçecek ama nasıl geçecek sadece biz bileceğiz. Biraz sabır, seni çok seviyoruz. Çocuklar ve ben seni hep bekliyoruz. Hep yanındayız, hiç unutma bir tanem. Gökhan Doğanay'dan Son Durak şarkısını çalarsan sevinirim abim. Murat abim, iyi yayınlar. Ben Sevcan Keser. Şakran C14 koşuna yatmakta olan aslan bacım Sıla Keser radyo başına. Yoldur, yürünür dertler, taşınır ömürdür, yaşanır dağdır, aşılır. Senin gibi bir kardeş ile olduktan sonra her zorluk aşılır. İyi ki varsın, iyi ki benim kardeşimsin. Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Caney armağan olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran özgür sağlığına kavuştu. Merak etme, yarası da geçmiş ama yine uçamıyor, ama hiç merak etme, hala kafesine yaklaşınca cırlıyor aynı sen gibi. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, istersen haber gönder, Özgür'ü sana geri getirteyim. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, bizde özendikleriniz size de nasip olsun, yeter ki ağlamayın.
Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17'de annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. İyi kimsin kıymetli Halit Bilgiç'ten. Özledim seni, armağan olsun Sevim Çubukçu. Ben Menemen John'dan, Bayraklı'dan Maviş Öncekli C10'dan, abim Doktor Zeki Kaya, kardeşim Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Murat abi. Murat Şampınar'dan güzel bir şarkı çalar mısın kardeşlerime? Abim Zeki Kaya, annemin şarkısını çalabilir misin? Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın. Öncelikle canım anneme, sonra abim Zeki Kaya kardeşlerime gelsin. Bayraklı'dan Maviş Can abim, Murat Bingöl, sana da iyi yayınlar sağlasın Maviş kardeşim. Ben Bayraklı'dan Maviş Murat abi. Annem Hale Tuncay Bayraklı'dan şarkısını çalar mısın abi? Bergen'den Elimden Duran Fotoğrafın. Murat abi çok seviyorum annemi. Annem dedi Lider FM, öncelikle annem Hale Tuncay Bayraklı'dan, Bergen'den Elimde Duran Fotoğrafım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nazar Beydilli, aleykümselam kardeşim. Reisim Mete Beydilli, can içlerim Canan Beydilli, Meltem Beydilli, Mete Can Beydilli, koşulsuz sevginin tek adresi sizsiniz, sizi çok seviyorum. Bizi merak etmeyin, biz iyiyiz kuzenim Yücel, güzel Yücel Gültepe'ye de bin selam ediyorum, Allah'a emanet olun. Murat abi ben Nazar Beydilli, dostlarım Ebru Gezer, Nazar Altaş, İrem Erdemir, Nuran Gökçen, Deniz Giz, Bebek, Hamiyet Küle, Sevim Savucu, Melisa Zeytunlu, İlayda Doğan, Gamze Yorulmaz, Ceren Korkmaz. Diyorum ki insanın en büyük ödülüdür güzel bir dostluklar. En kısa zamanda beraber olmamız dileğiyle kendinize iyi bakın. Çıkmış olsam da kalbim sizlerle. T2A4 koğuşundaki eşim Cemal Karahayıt. Seni bir gün değil ömür boyu bekleme hazır bu kalbim. Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı. Sabretmekten başka çaremiz yok sevgilim. İnsan uykusundan özleyerek uyanır mı ya? Uyanıyor işte, bir şarkı başa sarıp tekrar tekrar dinliyorsan. Başa sardığı şey şarkı değil, özlemidir. Seni çok seviyorum sevgilim, Allah'a emanet ol, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Selamünaleyküm, kolay gelsin, aleyküm selam. Kadın kafalda yatmakta olan Sude radyo başına. Aşkım nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Ufak bir sıkıntılarım vardı, hepsini hallettim. Allah'ın izniyle geldiğimde daha detaylı konuşuruz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Beni düşünme, Allah'ın izniyle bildiğin gibiyim. Allah büyük, az kaldı, burnumda tütyon. En kısa zamanda en güzel günler bizim olacak. Sıradaki şarkı Sude gelsin. Ben Sıla Gizgin, kalbimin huzuru Fırat Gizgin'im. Aşkım 6'da çıktım bugün, evdeyim, her şey yolunda. Yarın belki annemlerle havuza gideriz ömrüm. Ararsın, herkesin çok selamı var. Totemlerin herkesin nuru aradı, çok selamı var. Aşkım seni canımdan çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Ben Sıla Gizgin, ömrümün geri kalanı diyelim. Fırat Gizgin'im, her zaman hatırla. Her şeyden sıkılabilirim ama senden asla. Her şeyden sıkılmışken bile ihtiyacım olan tek şey sensin. Senin sevgin, ben seni heves gibi değil nasip gibi sevdim. Lütfun da kahrın da başım gözüm üstüne. Bir mesaj daha okuyacağım kardeşlerim. Üç güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Abicim kadın kafalı B11'de yatan benim nefesim canımın içi Dilara Küleş. Annem bizler iyisin, merak etme, seni çok seviyorum ve çok özlerim. Rabbim seni bana bağışlasın annem. Ezo Küleş, Hürmüz, Buket, Küçük Köse, hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan benim aslan gelinim, kızım Küleşlerin delikanlı geleni Sevim Küleş. Annem biz iyi, sıkıntı yok. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Rabbim sizlerle olsun. Allah'a emanet olun. Biz B1 koğuşundan Eylem, Erçil, Helin, Aydın, Ceren Korkmaz. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Adımızı andıkça içi yananlara da selam olsun. Üç güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780

Üç güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Ben Zehra Delikanlı, şakran kapalı T1B17 koğuşuna bulunan Veysel Çapkan radyo başına. Veysel'im, dakikamız yok biliyorum ama arayacağını söylemiştin, aramayınca çok kırıldım. Canı sağ olsun, sadece kendimi çok yalnız hissettim, birkaç sorunum da oldu. Konuşuruz, çok bunalıyorum artık, iyi geceler canımın içi, dikkat et kendine. Hemen sayfamızı yenileyim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Berat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağırdan, Ömer Elmas Saç, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han, Mapsuhane şarkısı bu derdere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Murat abi, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal, Aykut dostlarım Eren Aras, Umut Arslan Balıkçı, Özgün Fevzcan Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre, bu derdi insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşa geçen her gece hesabı büyütür. Vakti geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam olsun. Ne eksildim sensiz ne de vazgeçtim senden. Sadece özlemeyi öğrendim. Gün gelir kavuşuruz. Ben o güne kadar sevgimi ilk günkü gibi taşıyacağım. Ahmet Kaya'nın şiiri gazete armağan olsun. Selamünaleyküm abim, ben T3C13 koğuşundan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp, sağ ol kardeşim benim. Aynı kurum C7 koğuşuna yatmakta olan can dostum Çınar Birliğe selam olsun. Seni seven kardeşin Obra. Selamünaleyküm abi, ben T3C13 koğuşundan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı kurum C7 koğuşuna yatmakta olan canım kardeşim Çınar Birliğe bin selam olsun. Seni seviyorum canım kardeşim, elbet bir gün zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yusuf Gülçin. Eyüp selamını aldım Kadir'den. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Bu arada Ekocan, Kınalı Eko Birlik kardeşlerim. Ekocan duyuyor mu beni bilmiyorum ama koğuştaki kardeşlerim duyan varsa Ekocan'a söyler misiniz beni arasın. Evet, Eko Birlik kardeşime söyler misiniz beni arayabiliyorsa ya da arattırabiliyorsa, arattırırsa sevinirim. Bir de sevgili kardeşlerim, söz verdiğim kardeşlerim vardı. Hatta sözden ziyade isimlerini yazmıştım ama o kağıdı bulamıyorum. Nerede olduğunu da bugün çok düşündüm ama o kağıdı bulamadım. Sponsorluk isteyen kardeşlerim vardı benim. 3 tane kardeşimin ismini yazmıştım ama o kağıdı bulamıyorum ve hatırlayamıyorum da kimlerin olduğunu. O kardeşlerim pazartesi olur, yarın olur, salı olur, beni ararsanız sevinirim. Size sözüm vardı. O yüzden sizden artık haber bekliyorum. Vallahi isminizi de unuttum, hatırlayamıyorum. Çünkü baya zaman oldu, o kağıdı da bulamıyorum. Sponsorluk için benden haber bekleyen kardeşlerim, beni ararsanız bilgilendireyim sizleri. Evet, B7 koğuşundan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Annem, sen yanımda olmazsan bile sevgin her gün kalbimde hissediyorum. Sensiz geçen her gün bana çok uzak, şöyle diyeyim, çok uzun geliyor. Sesini duymayı, bana gülümsemeni, sımsıkı sarılmayı öyle çok özledim ki bazen güçlü görünmeye çalışıyorum ama geceleri seni düşünmeden uyuyamıyorum. Sen benim en güvenli limanım, en büyük huzurumsun. Uygar Donay'dan Islak Sokak şarkısı armağan olsun. Ben Berfin, Şakran'da yatmakta olan annem Melike Baran'a sesleniyorum. Her şey güzel olmayacak ama çirkin olan şeylerin içindeyken de ben senin yanında olacağım. Bu bizim savaşımız. Sırt sırta mücadele edecek bir şeylerin üstesinden beraber geleceğiz. Bana sarıl ve bize inan. Halledeceğiz. Annelerin en güzeli, en kıymetlisi. Her geçen gün sana hasretim fazlaşsa da bir gün o güneş bize de doğacak. Allah'a emanetsin ömrüm, nefesim. İzmir T tipinde yatan Furkan Nalbant dayıma bir mesajım var. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlar her zaman aydınlıktır dayım. Elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim köylü Mesut Çaylak. Diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, Celal Batur ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, Enes Köse, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine, Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun.
Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 Koğuş'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Engin Kaya Ağrılı, İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 koğuşundan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım Mesut Çaylak, Hasan Sodan, Kaleli Beşir Acar. Kardeşlerim Soner Demirci, Enes Köse, Dört Noğlu'da Ferhat Aslan, canım ciğerim yeğenim Yusuf Esen, İki Noğlu'da bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Bir umuttur yaşamak.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ya bunu okuduk şeyin. Arda Ceren kardeşimizin, evet okuduk. Hemen diğerine geçelim. Ali Şakran Cezaevi, T1B4 Doğukan Öz Onur, Abi Serhat Bostaş, Celomen Emir Alem Akaba, Emir Alem Akaba, Sinan Öncül, Celomen Abi, Sıla Zangur, Gamze Çoban, Rabia Taka, Rabia Taşoku olabilir mi? Celomen Rabia Tak Aşe yazılı ama Rabia Tak Aşe yazıldığı gibi okuyalım. Kübra Tepe, isimlerini saydım herkese Talaravdu, Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Kadın kapalıda yatan bacılarım, Şimam, Cansum, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biziyiz, merak etme, sizi çok seviyorum. İyi ki benim bacılarım, ablalarımsınız. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Kurban olduklarım, iyi geceler Müge Kına. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun kardeşim, canım inşallah iyisindir. Buralar sensiz hiç iyi değil. Sesini duymayı bile çok özledim. Seninle gülmeyi, eğlenmeyi, en yakın zamanda gelmen dileğiyle canı. Seni canımdan çok seven Aydan. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda olan baldızım Şima Cansu'ya iyisiniz değil mi? Canlarım sizi seviyorum. Canınızı sıkmayın. En kısa zamanda yanımdasınız. Bir isteğiniz varsa haber edin. T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin Can ve Can Kasabalı, Vedo Karşıyaka, Gülü Cemil, Cem Vedo, sen biliyorsun ayrı kurumlarda olan Canlar Emre Bıyıklı, Arda Kurt, Kadir Zincir ve bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ediyorum. Bir isteğiniz olan bize haber gönderebilir, dışarıda kayda der, tüm herkese selam olsun. Canımın içi kalbim kadın, canseverden yakarım bu dünyayı, Beste Karacan ve koğuş arkadaşlarına gelsin, B14 koğuşuna. Mert Aluçlu oğlu radyo başına. Ben Kardelen, 3 nolda yatan gözümün nuru Mert'im, yolunu dört gözle bekliyorum. Tekrar beraber olacağımız günleri iple çekiyorum, seni çok seviyorum, güzel göğsüm unutma, eşin hep yanında. Oğuz abime ve size şu an can yoldaşlığı yapan bütün mahkumlara selamlar olsun. Merhaba Murat abi, ben 3 noldan Mert Aluçlu oğlu, merhaba Mert kardeşim. Öncelikle Aslan abilerim, Savaş Aktaş, Aydın Çileli, Ömür Oturak, Dibek Başılı, Kaan, Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Oğuzcan Akbey, Yusuf Şama, Yusuf Samar ve Foça Açık cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, Umutcan Gülmez 2 nolda yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Merhaba Murat abi, ben Anıl Bilge, kadın kapalı Kadın kapalı C6 koğuşuna bulunan Yağmur Şafak. Selam ediyorum. Gönlün rahat olsun. Seviliyorsun Yağmur Şafak. Murat abi, ben Torbalılı İzmir Şakran 3 nolda yatmakta olan, önce saygıdeğer Torbalı'dan Mardinli Fırat abime, daha sonra Bornova'dan Afyonlu Ahmet Özdamar abime, koğuştaki tüm dostlara hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar Murat amca, ben Mert Ekrem Kahraman, başta atam dedem Akgün Kahraman, kral amcam Mert Kahraman, aslan babam Eko Kahraman'a selam eder, ellerinizden öperim. İsmini saydım derlere de bin selam olsun. Erdoğan Türkoğlu, Hasan Deniz, Yaşar Melikşah Kürümoğlu, Çağlar Dildöken, Metin Özkır, Azat Gözütok, Mıstık Güreş, Serkan Bayındırlı, biz bizi sevenlerle ömürlük mukaveleler imzadık. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Murat amca, Ahmet Kaya'dan içeriden bir adam çıkacak, sevdiklerime armağan olsun. Öncelikle aleyküm selam kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, kalbimin aslanı adamı, pazartesi sabırsızlıkla bekliyorum seni göreceğim diye. En büyük hasretimsin, vedalar zor olsa da sevme

0: engel olamaz. Kalbimin sahibi senin varoluşun bile bana yetiyor. En kısa zamanda kavuşalım, bitsin bu ayrılık. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Allah benim arkamda olsun, ben de senin arkandayım ölüme kadar. Aslan kocam, çocuklarımın yakışıklı babası, evimin reisi, kendine iyi bak, öpüyorum seni. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. İyi akşamlar, kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin aracılığıyla mesaj gönderebiliyoruz sevdiklerimize. T1B9 koğuşuna cam parçam. Canımın içi Alperen'im. Alperen Kiriş, Nurullah Özkan ve Deniz kardeşime ve tüm T1B9 koğuşuna yatan bütün kardeşlerini Allah kurtarsın. Allah'a emanet olun. Kasabalı Ferhat Bayram, Ahmet Çamdibili, Ahmet Durmaz Kuruçaylı, Baran Okan Biçer. Evet, Baran Okan Biçer. Allah kurtarsın kardeşlerim. Alperen'im, seni çok seviyorum annem. Az kaldı ya, sabır, biraz daha sabır. Kardeşimiz ne demiş? Okunmadı demiş. Benim bir... Bakalım ne demiş kardeşimiz. Dün mesaj attık abi, bunlar okunmadı. Kardeşim, valla böyle bir mesaj dün ben hiç görmedim. Beni dinliyorsan eğer, ekran hattına göre dinliyorsun demektir. Umut kardeşim. Ben, bizlik bir şey yok. Mehmet Fatih Özışık, belki her dakika söyleyemiyorum ama seni gerçekten önemsiyorum. Günümün en güzel anı senden gelecek bir telefon olur. Gülüşün içimi ısıtıyor, sesin bana huzur veriyor. Eğer bir gün yorulursam bil ki seni sımsıkı saracak. Bir kalp hep senin yanında olacak. Çünkü sen benim için sıradan biri değil, kalbime en güzel dokunan insansın. Ben Yeliz Üçnol'da bulunan aslan kardeşim Aytaç Titiz'e selamlarımı iletiyorum. Aytom, özlenen ve beklenensin güzel kardeşim. Dualarım senin elbet bir gün yine yanımıza geleceksin. Özgür olacağımız günler yakında. Seni seven ablan Yeliz. Ben Tuğba Şakran, 4.0'da bulunan avcı yiğit Erkuş. İnşallah duymuşsundur, sesli mesaj attım. Normal mesaj da yazdım, radyonun sistemini öğreneyim. Her gün sana ses ya da mesaj atacağım. Kendine çok dikkat et, bugün yolladığın haberi aldım. Cuma günü inşallah gelmeye çalışacağım. Görüşe yazdım, yazmadım, ondan da haberim ver. Şöyle diyelim, yazdım yazmadın mı? Oradan da haberin ver, öpüyorum, Allah'a emanet ol. Hemen Serdal kardeşimin ses kaydını paylaşalım. Unutmadan bir daha geri dönmeyelim. Neredeydi o? Evet, burada.
1: Şunu dinleyelim. Ben Üçnoğlu B9'dan şehit ol Serdal Aykurt. Selam olsun Murat abi sana.
0: Aleykümselam.
1: Bugün kovuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan değerli dostum, abim Ankaralı Ceyhun Hocam'ın doğum günü. En içten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşını sana özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir sonraki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle kutlama dileğiyle. Seni seven dostun Şeyto ve kadın kapalı olan biricik kardeşim Kardelen Aktaş ve Pınar'a da çok selam olsun. Allah'a emanet ol Burak abi, sevilersin.
0: Sağ ol Serdal'ım, sen de öyle kardeşim benim, sağlısın. Şimdi yavaş yavaş WhatsApp mesajlarını toparlayıp ondan sonra SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim. Vallahi üstümde öyle bir ağırlık var ki kendimi taşıyamıyorum. Yani konuşmaya acizim. Bir an doldu. Hiçbir şeyimiz de yoktu.

şöyle mesajlarımızı toparlayalım yavaş yavaş. T1 C6'da yatan ailem, her şeyim, eşim Turan Avanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Kirpiklerinin sayısını bilirdim. Sana nasıl hasret kaldığımı sen düşün. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeyimi ille de sen şarkısı sevdiğime armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1 C6 koğuşlan Turan Avanuz, beraber aynı ortamı paylaştığınız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere. Ahmet Yeşilut, Mike Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş kurumlarda yatan derdiler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Erkantan, bu derdi canlara bin selam olsun.

Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Ben Fat Caddesi'ne kurulan Dostluklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Sizleri seven Turan Abanur. Ben T4A8 koğuşlan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan benimle koğuşuna kadar birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Mahmut Tutkun, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan, Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Eren Köse, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul'a, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kerem Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Apo, Oktay, Sardar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sider Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay, Demir Alman, Okan, Alparslan, Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, yoldaş Cancan, Mehmet Toprak, yani Karınca, Jile, Şükrü, Emirhan, Tapan, Yusuf, İslam, Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Aslan abim Menemen cezaevinden Bayraklı'dan, ben Burak Karabay, sağ ol Burak kardeşim. Derdi dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici, Samet Alpov, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Asuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilürt, Murat Arslan, Hüseyin Dahan, Ayca Bozkurt Özkurt'un derdi eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gürcan Karadere, Meryem Demir Döven, Dilara Meryem Demirdöven, Belgün Durak, Seda Cambaz, Nezahat, Nezaket resimci, Dilara Pekcan, herkese selam ediyoruz. Ben Aslan abim Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, derdi dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan, Ergün, Antepli, Mehmet Ali, Bozkurt, Özkurt, Enis, Küçük, Kalfar, Ejo, Yıldırım, Yavuz Selim, Baydan, Mazlum Süler, Hasan Berke, Tuncay, Keko, Fırat Öztaş, Teren, Atakan Özü, Uyanık, Deniz Mahsun, İkinci, Emircan, Zılan, Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki, aleyküm selam Zeki kardeşim, Şükran İlge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok seviyoruz. Benim yüreğim söz vermişse sözünden dönmez. Birine gönül verdiyse inkar etmez. Belki kırılır, zedelenir ama asla sevdiğine ihanet etmez. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı Şükran İlge'ye gelsin. Tabii ki Murat abi, Müslümcü Murat abiye sana da gelsin. İyi yayınlar Murat abi, Allah'a emanet olun. Sağ ol Zeki kardeşim. Selam Murat abi, ben A5 koğuştan Diyarbakırlı Şiko. Aleyküm selam kardeşim benim. Dünyadaki tüm güzelliklere layık olan Çimentepeli Ayşegül radyo başına. Aşk öyle yoğun işler ki kalbe üstünden kaç kişi geçse de o sadece birine ait olur. Sadece biri için çarpar ve sadece biri için yaşar. Unutma ki senin sevgin kalbime şifa oldu. Murat abi değerli Ayşegül ile Yıldız Silve'den Solsam Sensiz Akmam şarkısını çalarsan sevinirim abi. Murat abi ben A5 koğuştan Diyarbakırlı Şiko, kalbime şifa olan Çimentepeli Ayşegül radyo başına. Gözlerinde kendimi gördüm, bir sen kalbinde kalbimin ateşini hissettim, bir sen nefesini nefesime saydım, bir sen, sen, sen, sen, daima sen, iyi ki sen. Murat abi çok sevdim Ayşoma, Müslüm Gürses'ten gel batımın karbeyazı armağan olsun. Murat abi ben A5 koğuştan Diyarbakırlı Şiko, şans meleğim Çimentepeli Ayşegül radyo başına. Her gördüğüm metne, her insan, her müzik, her şey ama her şey bana seni hatırlatıyor. Senin olmadığın her şey boş geliyor bana. Bugün esen bütün rüzgarlar senin kokunu getirsin bana. Seni hep seveceğim. Murat abi derdim Ayşegül'e bugün çalan bütün şarkılar armağan olsun. İyi yayınlar. Sağ ol kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim, Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün, anasının oğlu Velide Veci, Bulut Över, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan Kuvila, Hikmet, Çayvaz, Ali, Ejder, Hasan, Çakmak, Erdem, Doğan. İsmini yazamadığım tüm dostlara selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Gece bir söz. Herkesi çözmüş bir beyin en güçlü silahtır. Kitabın çamura düştüyse temiz bir sayfa açamazsın ve selam. Hemen yarım bıraktığımız mesajların devamını bulalım. Neredeydi? Doktor Zeki Kaya kardeşimizin.
bulalım önce mesajını. Evet buyurun. Onu da bulalım. Hemen yarım bıraktığımızı okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. C8'de Kürt kızı Arzu Kaya. Dünyada milyonlarca

bakışın gecemi aydınlatır. Adın her anında kalbim yeniden sana aşık oluyor. Eğer aşkın bir rengi olsaydı senin gözlerin olurdu. Eğer mutluluğun bir adı olsaydı o isim sen olurdun. Benim için hayatın en güzeli şiir senin adınla başlar ve sonsuza kadar seninle devam eder. Menemen Ceon'da olan Kaya kardeşlerin ablası başta değerli doktorum Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Şakran A9'da benim dünyam Birkan Polat. Menemen B17'de değerli kardeşim Furkan Çubukçu, Ceon'da kardeşlerim Orhan İşmarcı, Recep Yıldırım, Serhat Çelik, Maviş Ramazan, Yaman, hepinize kucak dolusu sevgiler. Rabbim tez zamanda size hayırlı kapılar açsın. Özgürlüğünüzü nasip etsin. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Murat abi, bu değerlere bu akşam çalınan bütün güzel şarkılar onlara armağan olsun. Merhaba Murat abi, ben 3 nolu'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş'ım. Başta yeğenim Samet Baran Demir olmak üzere Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Uğur Evren, Arda Ceren, Hakan Çağlar, Serdar Koyuncu, Azat Başak, bu derlere sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden değer bilmeyene makam cahile, söz nanköre ise değer biçilmez Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu'dan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Şaklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız, bizim kıymetlilerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Sallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çineli tipinde beni tanıyan bu derlere de selamlar. Gece bir sözle bizden dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam Ömür Oturak, Murat Abay Nur Polat'tan Oy Esmer'e. Murat abi, 3 nolu'dan Ömür Oturak. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak, aynı koğuşta abilerin başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Deli Hakan kardeşlerim, Umut Zor Bilmez, Bedir Aslan, Tahir Yıldız, Hasan Batur, Atilla Hükür, Yunal Sakız Çiçeği, Cumhur Akçagün ve koğuşumuzun Sakarı Kaan Yıldız ve namı der Tony olmak üzere bu derlere selamlar. Gece bir söz, hak bela yazmaz kul azmadıkça, kul bela görmez hak yazmadıkça, Ömür Oturak. Murat abi, 3 nolu'dan Savaş Aktaş ben. Öncelikle 2 nolu'da yatan yeğenim Samet Baran Demir, yeğenim ile beraber yatan Göktuğ kardeşim ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgi ve selamlar. Yeğenim Samet Baran Demir önce Allah'a sonra da sizlere emanettir. Dayıcım, ben her zaman senin yanındayım. Her şey güzel olacak, seni seven dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. C5'teki başta Muhammed Yusuf Doğru, tüm abi kardeşlerime hitaben B7'ye geldim, bir sorun sıkıntı yok, aklınız bende kalmasın. Hepiniz cansınız, ayrı ayrı hepinizin gözlerinden öpüyorum. Önce Allah'a sonra da birbirinize emanetsiniz. En kısa zamanda ya yanınızda ya da o koğuştayım, Allah'a emanet olun. Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Yanımdaki kardeşlerim başlar Roşat Güneş, Yusuf Zenci yani Umut Karayavaş, Merdan Işık, Ege Bozkurt, Kaleli Umi, Hacı Sımo'ya selamlarım Baki'de. Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Farklı kurum ve koğuşlarda olan başta Allah'ın aslanı KH yani Koray Harman, kader birliği yaptığı Şahin Engin, akabinde Berkaya, Kadir Keleş, İki Gözüm Yunus Emre Sağ, Mert Hep Tepe, Pala Önder, Gencer Atıcı, Yusuf Doğru, Ahmet Orman, Samet Sar, Burak Sar ve Fırat Timuçin'e canı gönülden selamlarım Baki'dir. Murat abi, başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse, yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan olsa da düşenin dostu olmaz. Ben Çiğli'den Anıl Öztürk. Hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Aleykümselam. Sağ olasın Anıl kardeşim. Biz T2A4 koğuşundan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler, koğuşumuzun adaletini sağlayan alemin kralı Can abi Mertcan Karayüz, Boçalı Serhat Küçük daima selam olsun. T2A4'ten şerefiyle atan aslan sevgilim Adnan Efe Özdemir'e kurban oldum, sevdiğim, tanıdığım en mert adam. Varlığın bile bana güç veriyor, seni çok seviyorum, solum sana, sonumuz Allah'a emanet, her şey çok güzel olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Öncelikle kadın kapalda yatmakta olan dostum Pınar Cuhalı ve Sedef Uçar ve yengem Elif Tok,
Son olarak dostum Çakır'ın derdisi cansıya gelsin. Bu belirttiğim canlara armağan olsun. Gece bir

not. Biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır. Motive Çakır, sevgilerle. Çağlar Çakır, başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik Aşkın, Demirkol Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmo, Portakal Kardeşler, Samet Özdemir, Mahircan, Ergül, Gökhan, Karaslan, Emrecan, Türkmen, Oğlu, İsa, Şeytan, Serdal, bu derlere çalınan tüm şarkılar armağan olsun. Çakır ve Muti'den saygılar. Fazla söze gerek yok. Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan. Kartalmış, aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, yani Muti. Akabinde karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan, yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu, yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan, yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı, Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kartalmış. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay, ceviz kıran. Aleykümselam Berdan Doğanay kardeşim. Başta Kocaeli, F2'de olan babam Raif Demir, Raif Doğanay, ceviz kıran ve dedem Nizam Gizgin'e selam eder, ellerinden öpüyorum. Ayrıca Konya'da yatmakta olan amcam Şehmus Gizgin, T4'te olan dayım Ali Turap Yentüz, Menemen'de olan Ali Ecellioğlu, Şakran Açık'ta olan dedem Hüseyin Yentüz, abim Uğur Nesivar, amca çocuklarım Yunus Batur ve Tatar Batur'a selam ediyorum. Bu gece istek şarkım Bir Beklentim Yok Benim. Murat abim, ben Tepecik'ten Berdan Doğan'a ceviz kıran kader birliği yaptım. Başta Escobar abim Fırat Gezgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal, Aslan kardeşim Cio, Yaşar Doğanay. Canlarım olan Hasan Kula, Nurullah Öncü, Ercan, Bali Kasabalı, Vedat Vermez, Erhan Teker, Eren, Dinçer, Furkan, Alkaş ve bizi seven tüm dostlara selam olsun. Gizginler koğuşuna, Talar Avdı'dan çabuk olalım aşkım. Şarkı Sarman Usu Murat abi, her daim seviliyorsun. Sağ olasın Berdan kardeşim. Ben de sizleri seviyorum. T3A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin'e, Adanalı Ayhan döneceğim bir gün, abisi Veli Deveci'den, kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz, aslan kardeşim benim. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 koğuştan Foçalı Serhat, aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Ertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefili Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 Koçtan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Ertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben 3 nolu A13 koğuştan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptığım dostlarım Mustafa Turan, yani Mute, Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emin Rütbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Al, bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Ben 3 nolu A13 koğuştan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan, yani Mute, Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emir Rütbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Birbir, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp, bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Ferit Saçlı, aleykümselam Ferit kardeşim. Kadın kapalı cezaevinde bulunan değerlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. Yıldız Silbe'den Sevmek Zor Mu Yoksa Kolay Mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Geceye de bir söz, seninle güzelleşmeyen ve sana iyi gelmeyen insanlardan gitmen seni kötü biri yapmaz. Bu iyilik yaptığın anlamına gelir, onlara da kendine de. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kampüste bulunduğum Aslan kuzenim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan kardeşim, Okan Erdoğan yeğenlerim, Seyitan Bozbey, Yiğit Bozbey, farklı cezaevlerinde bulunan kuzenim Yusuf Kaya, abim Kenan Kaya, Menemen'de olan abilerim Özkan Sol.

Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, bu canlara selam olsun. Sizleri seven sayan Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Derli abim Mert Turan, Gökhan Karakoç, Emrah Tatlı, Selçuk Tüter, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Savaş Kaya, Adem Sabırlı, Muhammed Maya, Cesur Ergon, Murat Güngör, Kemal Argın, ismini yazıp yazamadım. Bütün canlara selam ediyorum. Varsa param pulun alem olur. Kulun yoksa param pulun olur mezar yolun. Murat abi ben T3C8'den Yiğit Turan. Derli abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Hüsnücan Aydın, Erhan Aydın, Refik Aydın, Emin Aydın, Baran, Berşe Diyar, Gündüz Ege, Ürkmez Ege, Akkoyun Serhat Çevik, Volkan Kızılyel abim doğum gün sana da sevgiler selamlar olsun. İsmini zikredemediğim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Murat abi Ferhat Tunç'tan bizi öldük sanmasınlar, çalarsan sevinirim abim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen Tehdit Bey Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim. Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kınan, Muzaffer Gürler, Azat Özyaşık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Ben Menemen Tehdit Bey Kapalı Ceza İnfaz Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fikret İmrak, Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur, Önder, Cebrail, Aslan, Hamza, Murat, Mehmet, Şerif, İnce, Kadir, Bozkurt, Albay, Bülent, Müjdat, Göçlü, Ahmet, Çaldıran, Azizcan, Yatmaz, Şevket, Vazgeçtim, Ufuk, Erengül, Onurcan, Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Bence 14 koşulan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmezler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin. Rofe'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Bizce 14 koşan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasındayız, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız, İzmir kızı siz de haklısınız. T2-19'da olan değerli Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Asker'den Bedeli Var şarkısı değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koşundan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülcegün, Kübra Tepekinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsızlık, kalırsak kuralsız oynarız ayaklarını. Gözü kesenin gözünün önündeyiz Ahmet Kaya'dan şu feleğin işine bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslandayın Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan, Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptım. Doğrularımdır ve selam. İki güzel şarkı. Sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayacağız kardeşlerim. Evet, iki güzel şarkıdan sonrası.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T419 Koç'tan Doğukan Çakıcı, yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kadar birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak ve derdi büyüklerim Mutlu Kur. Emoç Özdemir, Tatü Emirgen, Şehmuz Bulut başta olmak üzere dostlarım. Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli, Kasap Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamo ve tüm Bozcaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar, keskinleştik. Murat abi kolay gelsin. Ben T4A19'dan Dodo Çakıcı, burada kadar birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a, koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozcaka Yeşilyurt Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in sözlemiyle. Şöyle dostum Arif'in söylemiyle. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Bu arada Kurtuluş Şakarlı. Kurtuluşum kardeşim benim. Kız kardeşim demiş ki abim çok acil, beni arayabilir mi Kurtuluş? Çok acil diye de yazmış. Çok acil diye de belirtmiş. Bir gün olsun kardeşim benim. Kurtuluş Şakarlı. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşiller, abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşiller, Eyüp Öztanık Çağlar, Dil Döken Çetin Kırtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşi geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim, ben

Eyüp Öztanık. Buradan sizin aracılığınız ile oğlum Yusuf Öztanık, Şakran Açığa da çok çok selamlar. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşilliler, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceydan, Yusuf Ceydan'a canın gönülden çok çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ericik ve de çok selam ediyorum. Muradım, senden bu güzel derler için ve tüm can dostlar için Tayyip Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm, ben TK C7'den Baran Alsaç. Aleykümselam. Başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arsan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay, Buldaş Arda Doğan. Aynı kampüste bulunan Müfitcan Dülger, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun Ahmet Kaya'dan geçmiyor. Günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TK C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay, Buldaş Arda Doğan. Aynı kampüste bulunan Müfitcan Dülger, Ersoy Dönmez ve Sedat Aldun Ahmet Kaya'dan geçmiyor. Günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta abim Erkantan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuylu Ali, Gökçe Enes Geçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko selam ediyorum. Mazlum'dan Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyfan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keki Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan, Erol Süleyman, Bilgin Tevfik, Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet, esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B6'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım. Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keke Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. Ben TKC'den Bekez, başta amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Gelitekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz ve kardeşlerim Ömer Şahin yani koştu. Küçük Bekez yani Merdo, Mertcan, Erda, Yusuf, Kayhan, Kader Birliği yaptım bu derler Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Ben TKC7'den Kadir Yurteli. Sağ ol Kadir kardeşim. Başta Aslan babam İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli ve aynı kampüste bulundum dostlarım. Bekeş, Murat Özel, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kanbağım, Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi, Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Ürey, Barış Doğan, Mübarek Toklaz, Bahadır Gülsüm, Ahmet Kaya, Mapsuhane, Amcaoğlu, Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekes, ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir Yurteli, Hamza Geritekin, Aslan abim Zafer Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Gülsüm, dostum Fafi Salih Dursun, Ozan Dahan, Emre Bakaç, Hasan Akan, Siti Ahmet Acar kardeşlerim, Emrullah İlhan, Murat Turan, Doğan Alp. Bu derlere sözüm, yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldız Han'dan geliyoruz. Şarkısı armağan olsun. Bekeş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TK1 koşan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden. Koğuşumuzda kader birliği yapmakta oldum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayımız Eyüp Gürgür, kanbağım olmasa da canbağım olan aslan abim Çoban Çeşmeli, Erdinç Ballıkaya, yegane kardeşim Atakan Koçak, Çakır Koçak, Samet Kılıç, Bülent Özgür, Bulut, Halis Gül, Atilla Onur, Davut Demirkıran, Bayram İpek, Örnek Ölü, Doğukan İrin, Bertu Er,
Özçınar, Baran Şevşek, ayrıca Aslan abim, Erdinç Ballıkaya,

Derlisi. TK19 zaten Aydın Demirbaş ve Koğuş arkadaşlarına selamlarımız sonsuz. Bakidir özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana da selamlar olsun Murat abi. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtartır tez zamanda. Aleyküm selam Hasan. Sağ ol kardeşim benim. Ben TK A1 Koğuş'tan Altındağlı Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Madem. Burada kadın kapalı, B7 yatmakta olan canımdan çok sevdim. Canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim. Sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyür. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Mesajlarımızı toparlayalım hemen. İbrahim kardeşim, İbrahim Atbaca T3C17. Kardeşlerim mesajlarınız geldi. Tolga Yalur, Tolga kardeşim. Evet, Ömer Özen kardeşim. Mesajlarınız gelmiş, kardeşimiz göndermiş. Pazartesi Allah nasip ederse kayıt yapacağım. Hemen şunları sabitleyelim. Evet, pazartesi kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım mesajlarınızı. Murat abi ben Recep Karadenizli başlar. Reis amcam Mert Kahraman ve Can Aslan eniştem Eko Kahraman'a selam eder. Ellerinden öpüyorum. Bir ve da Koğuş arkadaşlarına da bin selam. Bir umuttur yaşamak. Sabır kılıcınız, doğan güneş umudunuz olsun. Özgürlük sofrasında görüşmek dileğiyle. M.E.K. Murat abi Ahmet Kaya'dan sorgucular çalarsan sevinirim. Evet, son mesajımızı da okuyalım. Biz Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran, çok kıymetli Serdar Koyuncu abim, Remzi Kıran abim ve Cengiz Kıran abime, Mehmet Koyuncu, Şirin, Can Polat, Azat Başak, Mahmut Aygün boksör, Yakup Kaya, Ekrem Birlik, Eyüp Yıldırım, Ece abi, Tolga Yılmazoğlu abi kardeşlerimize sevgimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğimizle, ayrıca sevdiğimiz, seven dostlarımıza da sevgiler, selamlar, not biz varız ve bekliyoruz. Sizlere seven Sayın Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran. Biz Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran, çok kıymetli ağabeylerimiz Serdar Koyuncu, Remzi Kıran ve Cengiz Kıran, ellerinizden saygıyla öpüyoruz. Sizlere sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz. Sizler bizim atamızsınız, biz varız ve bekliyoruz o günü saygılarımızla. Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş. Aleyküm selam Celal kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım Mustafa Kıran, Nado, Amrah, Fedai, Dayar, Azat, Yavuz dostlarımızdan. Şakran İkinoğlu cezaevinde yatmakta olan derli büyüklerimiz Serdar Koyuncu, Remzi Kıran, Cengiz Kıran abilerimizin ellerinden öper. Onların nazarında olan Azat Başak, boksör Mahmut ve Yakup Kaya, Ekrem Birlik, Cani Gönül'den selamlarımızı iletiyoruz. Derli Murat abi, Sabri Örge'den Pusu Kuracaklar şarkısı bizden büyüklerimize ve tüm bizi tanıyan esaret altında kalmış yoldaşlarımıza armağan ediyoruz. Biz varız ve biz buradayız, bekliyoruz. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Evet, SMS mesajlarımızı da hemen şöyle bir açalım. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Gelen olursa paylaşacağız. Hemen şöyle açalım. Evet. Ben A11 Koğuş'tan Yusuf Kezer. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Sedat Kaya derli abim Özgür Yoluk ve aynı cezaevinde yatmakta bulunan Beytullah Koçak, Beytullah Demir Furkan Karslı'ya selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Şakran İkinoğlu cezaevinde yatan derli Ünal Akyıldız'a, Yusuf Kezer'e ve Özgür Yoluk olarak selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Murat Ünal, aleykümselam. T2'den Özgür Hakan Çağlayan'ın doğum gününü kutluyorum. İsmin gibi özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim, nice mutlu senelerin olsun. Ahmet Kaya doğum günün şarkısını sana armağan ediyorum. Aynı koğuşta kalan İbrahim İmrak abime de çok selam yolluyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Şakran T3B9 koğuştan Koray Özmen. Bizimle aynı koğuşta yatan Ceyhun Öcal abimin doğum gününü kutluyorum. Nice seneler olsun. Murat abi ben C11'den Muğlalı Emine Karagöz olmak adına, B18'den Halil Karagöz radyo başına. Sevgilim, sürpriz mektubunu
Çok beğendim. Ben de sana hayatım boyunca unutamayacağın sözlerle sürpriz mektup

yazıyorum. Seni çok seviyorum Halil'im. Engin Nurşani'den Senin Olmaya Geldim Gülom şarkısı armağan olsun. Murat abi, bence 11'den Işıl Ercan Bingöl olmak adına Teviş B17'de bulunan vazgeçilmezim Ümit Bingöl radyo başına. Sevgilim unutma, canımdan vazgeçerim, senden vazgeçmem, azar birbirinden vazgeçemem, bize gelsin. Ben Yusuf Yakaç, A13 koğuşuna bulunan koğuşun aslanı Ali İmran Korkmaz Şiar, namı der kaleli Kemal Alp, C5 koğuşuna bulunan kardeşlerime Eyüphan Bozkurt, Aksel Varol ve Harun Aydemir. Aynı kurumda bulunan Serkan Vurgun, Tünay Saraç, Aykan Gürbüz'e ve Harun Yakaç'a çok selamlar. Allah özgür günlerde kavuşmayı nasip etsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yusuf Yakaç, A13 koğuşuna bulunan koğuşun aslanı Ali İmran Korkmaz Şiar, namı der kaleli Kemal Alp, C5 koğuşuna bulunan kardeşlerim Eyüphan Bozkurt, Aksel Varol ve Harun Aydemir. Aynı kurumda bulunan Serkan Vurgun, Tünay Saraç, Aykan Gürbüz'e ve Harun Yakaç'a, Ömer Yasin Elbassaş, Nasır İnan Urfalı Gökler ve Sofi Emre, Sofi Mertcan'a çok selamlar. Allah özgür günlerde kavuşmayı nasip etsin. Murat abi, ben Gamze Gökçan, B9 koğuşuna bulunan güzeller güzeli kardeşim Nuran Gökçan radyo başına. Nasılsın bir tanem, halin keyfin nasıl? Geçen hafta o kadar yoğundum ki beni anlamanı istiyorum. Benim hakkımda duyduğun konular umarım seni mutlu etmiştir. Çok iyiyim. Çocuklar çok iyi. Bizi merak etme. Estina'yı benim evin yakınındaki okula yazdırmayı düşünüyorum. İznin olursa. Melinda'nın son senesi zaten, öyle böyle geçiyor günler. Yakında sen de yanımızda olacaksın inşallah. Bizi sakın merak etme. Yarım gelen mesajımız. C3B10 koğuşundan Ramazan Ünlü'ye Yıldız Silve'den Aklım Hep Sende şarkısını armağan etmek istiyorum. Selamlar olsun sana. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde Yatan Canım Yengem Melahat Geldeci Güzel. Güzeller Güzelim, Sen Neslihan Geldeci Güzel. Nasılsın? İyisindir inşallah. İnci.com'u da iyidir. Sizi çok özledim. Fotoğraflarımıza baktım, çok duygulandım. Canım kanım öz annem. Senin çok güzel bir annesin. İnşallah ben de senin gibi mükemmel bir anne olurum. Şu an 6 aylık oldum. Kaldı doğumuma 3 ay. İnşallah siz geleceğiniz sonra benim bebeğim gelecek. İyi ki senin gibi bir yengem olmuş. Bana anne, abla oldun. Seni çok seviyorum. Murat abi, yayınlar. Ben T4 A2 Doğanlar koşulan tahliye olan Hıdır Akgün. Buradan Kral Mümin Doğan, Beylerin Ağası Emre Doğan, Big Boss Barış Doğan, Fafi Salih Dursun, Muhittin Seyhan, Emre Buhan, Şerif ve Emre Çayırtepe'ye bin selam ediyorum. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Bu sözün Big Boss Barış Doğan'a armağan olsun. Ben Şakran, T3B9'da yatmakta olan Necip Takar. Bugün koğuşumuzun aslan koğuş mesulü doğmuş. İyi ki doğdun aslan abim. Rabbim seni bu yaşında özgürlüğüne kavuştursun. Nice senelerin olmasını diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet ol. Rabbim hepimizi özgürlüğe kavuştursun. Buradan canım eşim Emrah Al. Sana ne kadar kırgın olsam da seni çok seviyorum. Bunu söylemek istiyorum. Sana olan sevdam geçmez, azalmaz. Keşke tekrar eskiye dönsek. Şu an böyle olmazdık ama sen bazı şeyleri göremedin. Kendini orada çok iyi bak. O kalpte benim de kalbim var. Allah'a emanet ol, seni seven eşin. Buradan T2B10 koğuşundaki babam Mehmet Erkan'a. Seni çok seviyorum canım babam. Her zaman yanındayım. Sana kızım şarkısını yolluyorum. Ben Gültepe'den Zümre, C8'den canıma can olan dostlarım Mine Ekitmen, Dilek Karakaya, Elif Bozkurt, Çilem Demir. Sizi çok özledim, inşallah iyisinizdir, en kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşursunuz. Allah sabrınızı arttırsın, kalbimdesiniz. Bu şarkı İzmir Aliye Şakran, T1A3 koğuşuna bulunan eşim Ahmet Gezler'e gelsin. Uygar Doğanay'dan Gelemezsin şarkısı armağan ediyorum. Kocam, iyi ki doğdun. Bu doğum gününde de yanında olamazsam da kalbim her zaman ve her an seninle. Sensiz geçen her gün seni daha çok özlüyorum. İnancını ve umudunu asla kaybetme. Seni sevgiyle bekleyen bir eşin ve hasretle bekleyen, özleyen evlatların var. Allah bize sağlık, huzurla ve özgürce kutlayacağımız nice doğum günleri nasip etsin. Yarım gelen mesajımız. Canım dayım Savaş Aktaş, seni çok özlüyoruz. Bil ki hiçbir zaman yalnız değilsin. Dualarımız her zaman seninle. Bu zor günler de geçecek. Yeter ki umudunu ve sabrını kaybetme. Seni seven, yolunu gözleyen bir ailen var. Güçlü kal. Başını dik tut. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacak ve yeniden bir arada olacağız. Aslan dayım Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan.
Canım dayım Savaş Aktaş, seni çok özlüyoruz. Güçlü ol. Sabrının sonu inşallah güzel olacak.

hatalarımız hep seninle, seni seviyoruz. En kısa zamanda kavuşmayı diliyoruz. Bayrak Sancak Savaş Aktaş Yeğenin Kemal Kaplan. Ben T2 A10 koğuşundan tahliye olan Turuncu Mustafa. Başta Tolga Yılmazoğlu ve Remzi Kıran dayıma sevgilerimi iletiyorum. Masum ve Tefi Ali Sercan. Tepecikli Sercan Erken Namıder Çapraz. Kardeşime de selam olsun. Rabbim herkesi kurtarsın, sevgilerimle. Ben Şakran Kadın, kapalıda yatan Nazlı Özbaylar, kader birliği yapmış olduğum dostlarım Bucalı Medo, Miskin Aylak, Ecenaz Yağmur, Baytekin Nevregül, Yeni Gülseren, Öznak Mizgin, dostum der ki hisler gerçek, gülüşler sahte. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Bayraklı'dan Boran Baran yani Vahap. Aleykümselam Boran kardeşim. Öncelikle buradan adalet özlü sözü bir kendimize örnek aldığımız Öz abim Kurtuluş Şakarlı'ya selam olsun. Biz bu hayata anlatılanlara değil yapılanlara bakarız. Cezasını şerefiyle atan tüm abi kardeşlerime gönülden selamlar. Gece bir söz benden gelsin. Bu hayatta meyve veren ağaç hep taşlanır. Bunu sakın unutmayın. Körle yatan şaşı kalkar. Şakran kapalıda yatmakta olan Burak Baran'a, Cevdet Bağcı'dan yasaklarda şarkısı armağan olsun. Sefası sensen bütün cefalara razıyım. A19 koğuşundan her şeyim Aydın Demirbaş radyo başına. Kalbim adını ezbere biliyorum. Dünyanın en güzel yeri senin yanın. Seni sevmek bana hep iyi geliyor. Sen aklımı ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin. Kalbimin en uzun cümlesi sensin. Yani Aydın Demirbaş. Sen demek aşk demek. Sen benim vazgeçilmezim, her şeyimsin. Seni çok seviyorum Sevinç. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Emirhan Polat. Aleykümselam kardeşlerim. Ekinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan başta değerli dayımız Azat Başak boksör Mahmut Aygün. Kemal Acar akabinde Can abimiz Ronay Çiçek Zafer Mingan Ozan Bayar Ahmet Kaya Karabağ Abdullah Gezer Mustafa Umut Ak Doğuş Yılmaz Serhat Akkaş ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlere selam olsun. Biz suyun derinliğini biliyoruz fakat siz kimin limanına yanaştığınızın farkında değilsiniz. Bursa'dan selam olsun. Selamünaleyküm aleykümselam ben Yusuf Yakaç. A13 koğuşuna bulunan koğuşun aslanı Ali İmran Korkmaz Şiar Namıder Kaleli Kemal Alp Mersinli'nin Merdo. C5 koğuşuna bulunan kardeşlerim Eyüpan Bozkurt Aksel Varol ve Harun Aydemir. Aynı kurumda bulunan Serkan Burgun, Tünay Saraç, Aykan Gürbüz'e ve Harun Yakaç'a Ömer Yasin Elmassaş, Nasır İnan, Urfalı Gökler ve Sofi Emre Sofi Mertcan'a çok selamlar. Allah özgür günlerde kavuşmayı nasip etsin. A1 koğuşundan Erdinç Ballıkaya radyo başına. Dünyanın neresinde olursanız olun uzun zaman bile birbirinizi görmemiş olsanız da kalbinizden sevgisini alsa da eksilmeyecek tek insan kardeştir. Sen benim bu hayatta ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim tek insansın. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Bu hayat ne kadar acımasız olursa olsun her zaman yanındayım ablan Sevinç. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan derli abim Ronay Çiçek abime selam ediyorum. Dik durun olduğunuz gibi görünün 3 günlük dünyada nefsi menfaatleriniz için dostlarınızı satmayın. Şerefinizi onurunuzu asla çiğnetmeyin. Yalaka olup kimsenin arkasından konuşmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Ve selam. Buradan İkinoğlu B7 koğuşunda ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam olsun ve selam. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat. Ben Balım Sultan Kara Söğüt. Şakran'da bulunan annem Yağmur Kara Söğüt. Hilay Zerdoş'tan kimin var ki senden başka çalar mısın abi? Kaç defa söylüyorum çalmıyorsun. Bursa'dan atıyorum ben bu mesajı. Anneme tuttum abi. Ben o şarkıyı lütfen çalar mısın? Canım annem benim. Bizi hiç düşünme. Biz çok iyiyiz. Her şey yolunda. Ninemin de diyeceğim selamını. Kendine iyi bak. Telefonda görüşürüz anne. Ben T1B8'den tahliye olan Emircan Soysal, öncelikle dayılarım Kadir Has Ateş Kurtuluş, Şakarlı abim Fırat Çağrı Beke, Mehmet Nesip Ataş Olcay, Er Yılmaz Fırat Çelenk, akabinde kardeşlerim Agit Kaya, Alp Boran, Baran, Murat Baran, Berkant Baran, Berkay Çelebi, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Hasan Hüseyin İkizler, Hüseyin Selçuk Demir, Şahin Erdem, Yusuf Ateş, Borancan Akalık, Doğan Karakuş, hepinize bin selam olsun Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Ben Altındağ'dan Emrah Pehlivan, Şakran Kadın Kapalı B3'te bulunan Gülüm'e selam olsun. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir parmaklıkların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Çünkü aslanın eşi de aslandır. Özgür günler çok yakın. Allah'ın izniyle sabret Gülüm. Ben Çimentepe'den Yasemin Aşık. Şakran bir nolda bulunan.

Lan kocam Yusuf aşık radyo başına. Canım kocam evde bir sorun yok. Hepimiz iyi. Sesini çok özledim. Sen iyi ol, ben o zaman iyi olacağım. Sen dik dur. Yatağa gömülme. Allah'a emanet ol. Mahsun Kırmızı Gül Yeminim Var şarkısı ikimiz için armağan olsun. Ben Çimentepe'den Kevser aşık. Bir nolda bulunan babam Yusuf aşık ve abim Özkan aşık radyo başına. O dört duvar kime kaldı ki size kalsın az sabır canım abim. Yokluğun çok belli koca reis. Senin yerin bizde çok başka. Az sabır aslanlar Allah'a emanet olun. Salih Tepeli Sabret Mahkumum şarkısını abim Özkan aşık için çalar mısın Murat abim? Selamünaleyküm Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. T3A7 Şakran koğuşuna yatan oğlum Ünal Yılmaz ve derli kadın Kapalı'da yatan Yağmur Yılmaz'a gece bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Elbet bir gün iki gözüm. Arslan oğlum Ünal Yılmaz, sizden ricam Murat Şampınar Engel şarkısı çalarsanız sevinirim. Sizleri seven babanız Ümit Yılmaz Gürçeşme'den selamlar. Rabbim hepinizi bir an evvel ailenize kavuştursun. Tüm mahkumları da aleykümselam Ünal abim. Ben Aleyna Tar, aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz, seni çok seviyorum aslanım benim. Seni kimse yıldıramaz, yatar çıkarsın. Ben her zaman yanındayım. Bir isteğin olursa bana ulaş mutlaka seni. Seviyorum seni önce Allah'a sonra seni sana emanet ediyorum. Görüşürüz. Ben Aleyna Tar canım olan Betül Mehtap Ergen. Sen her zaman aslan gibisin. Bu cezalar seni yıkamaz. Her zaman dik dur. Ben her zaman yanındayım. Sen kolay kolay yıkılmazsın. Her zaman aslan gibisin, seni çok seviyorum, dikkat et kendine, öpüyorum seni canımın içi aslan bacım. Betül Mehtap Ergen'e bütün güzel şarkılar armağan olsun. Kardeşlerim, evet, 3 güzel şarkı, sıradaki 3 güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşa.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780

0: akşam abi.
1: Evet, iki güzel şarkıyla.
2: Hatta üç güzel şarkıyla kaldığımız yerden devam. Bu arada sponsorumuz sevgili kardeşim Harun Tarduş. Harun kardeşim, Şehmuz abim telefonda, hemen sana bir selam kelam. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şehmuz abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim.
2: Nasılsın, iyi misin Şehmuz
0: abi? Ben Şehmuz Tarduş. Buradan biricik oğlum Harun Tarduş'a ve arkadaşlarımla herkese selam söylüyorum. Allah-u Teala bütün adam hakkındanı ne zaman da oradan kurtarsın. Herkese sabırla diliyorum.
2: Amin.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim abi. Bir isteğin, bir arzun var mı Şehmuz abi?
0: Oh, teşekkürler. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın.
2: Sağ olasın abi. Hayırlı gecen olsun inşallah.
0: Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ
2: ol Şehmuz abi cümlemizden. Evet, Şehmuz abimin de hemen sesini duyurduk. Kaldığımız yerden devam. Ben Ruki Prenses Çitrak, Betül Mehtap Ergen radyo başına. Bacım sen aslan gibisin, sen benim her şeyimsin. Sabret bacım, seni alacağım oradan. Ben Dilek Atmaca, Şakran'da yatan kızım. Yağmur Karasöğüt, Hiray Zerduş'tan kurban olduğum çalar mısınız? Canım beni merak etme, ben çok iyiyim. Şimdiden kendine iyi bak, hiçbir şeyi kafana takma. Seni çok seviyorum canım kızım benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3A7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan canım eşim Yağmur radyo başına. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi etine kazır hikayesini, kimi kağıda, kağıt yanınca, et gömülünce hikaye biter. Bu şarkı da benden karıma gelsin. Orhan Esen'den bizi ölüm ayırır. Seni seven kocan Ünal Yılmaz. Merhaba Murat abicim, nasılsın? Ben evin satır, merhaba kardeşim benim. Çok şükür. T3A20 koğuşuna bulunan gülüşü dünyalara bedel, sevdiğim Ersin'im radyo başına. Ey yar gönlüne, ey yar gününe güneş, gecene ay olurum. Ayağına yol, yoluna can, bahtına yar olurum. Yangınlarıma, sel sessizliğime ses olurum. Sen yeter ki ben ol, ben sana aşık olurum. Yazdıklarım sana olan o büyük sevgimin sadece küçük bir özeti. Asıl hikaye yüreğimde bir tanem. Seni çok ama çok seviyorum. Sana da teşekkür ediyorum Murat abicim. İyi yayınlar diliyorum. Ersin Satır'ın biricik sevdiği yağını, bir tanesinin göz bebeği evin satır. Doğru mu okuduk kardeşim? Evet, doğruymuş. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Bucak Kırıklar'dan Azat Yavuz. Ben ve burada kader birliği yapan abilerim, kardeşlerim Celal Yokuş, Mustafa Kıran, Nado, Amrah, Yaşar, Baran, Bozkurt ve Kırıklar'dan can... Krokların canı Seko, Abdullah Akay olmak üzere diğer cezaevlerinde bulunan yoldaşlarım Yıldızlı Muru, Hakan Vurgun, Hasan Vurgun, Yusuf, Yavuz, Roşat Güler, Koray, Magan, Agit Keskiner'e candan gönülden selamlarımı iletirim. Daima sağlıklı olmaları üzere Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Nice özgür günlere sağlıcakla Azat Yavuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3A7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan, yaşama sebebim olan yağmuruma seslenmek istiyorum. Kurtuluşum yok. Kaldım tutsak yaşanma ya da hapishanelere. Tek hayalim gözlerinde saklı aslan eşim. Ben Gürçeşmeli Ünal Yılmaz, seni çok seviyorum. Murat abi, bizim için Müslüm Gürses'ten Vefasız Alem şarkısını senin sesinden iştirak ediyorum. İyi yayınlar abi. Sağ olasın kardeşim benim. Şakran 2 nolu B9 koğuşuna canım eşim Ahmet Paşa eşinden selam sol yanım. Seni hasretle ve sabırla bekliyorum, dualarım seninle. Blok 3'ten sebebi yar şarkısı biricik eşim ve B9 koğuşuna gelsin. Şakran T2 A1 koğuşuna yatan biricik eşime sen benim gökyüzümsün şarkısına armağan ediyorum. Murat abi, Şakran T2'de yatan dostum Emirhan Zırhlı ve tüm dostlarına selam olsun. Can dostum, en yakın zamanda birlikte olmak dileğiyle Azer Bülbül'den hüküm giymişim şarkısı armağan olsun.

reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

İki güzel şarkının ardından son mesajları yavaş yavaş paylaşalım. Ondan sonra müsaade isteyelim. Şakran Kadın Kapalı Cesar B7 Rube Kanat. Doğum günün kutlu olsun canım kızım. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle annen ve bütün ailenden sana selamlar olsun. Ben Bahriye Günay. Şakran'da derdi babam Erdi Günay. Can ablam Ayzer Akbayırlı. Onun derdesi Emirhan Akbayırlı. Can dostum İkra Alacalı ve onun derdesi Gülsüm Yazgan. Dostum Rabia Nur Gültekin. Murat abi geceye bir söz bırakıyoruz. Cesaret olmayan hep bir bahanesi olur. Radyo başında bekliyoruz abi. Gökhan namından yürek yaram armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'te yatmakta olan Emrullah Korkmaz. Aleykümselam Emrullah kardeşim. Belki koşuna bulunan hasret korkmaz. Rümeysa Kınık istek şarkı hasret kaldım gülüşüne. Her ikisine gelsin bu şarkı, iyi yayınlar Murat abi. Sağ ol kardeşim benim. Ben Ertuğrul Gürgür. Babam Reis Eyüp Gürgür. Dostlarım Atakan Özü Uyanık. Berdan Kiper, Gökhan Kubilay, Alperen Köksal, Tatü İsmet, Can Babaçörs, Barış Doğan, Murat Yılmaz, Sertel Açkol, Salih Özü Uyanık, Cemal Okan, Sepet Ören ve tüm dostlara selam ediyorum. Sizleri seven Ertuğrul Gürgür. Ben Ertuğrul Gürgür, başta babam Eyüp Gürgür, yeğenlerim Tinay Gürgür, Yunus Emre Gürgür, amcalarım Tansu Gürgür, Polat Güleş, Niyazi Gürgür, Tevfik Ok, selam olsun sizleri seven Ertuğrul Gürgür. Ben Sergen Gürgür, reis babam Eyüp Gürgür, Tinay Gürgür, Tansu Gürgür, Niyazi Gürgür, Tevfik Ok, Polat Güleş, Berdan Kiper, Can Babaçörs, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi Kaan, İbru Muratcan, Yıldız Barankayalar, selam ediyorum sizi seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Atakan Üder. Başta atam Eyüp Gürgür ve kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan, Bilge, Bertu, Er Özçınar. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emir Sırt'tan tüm A1 koğuşuna selam olsun. Başka kurumlarda yatan dostlarım Berdan, Kiper, Beşir, Acar, Sergen Yapıcı, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven Atakan Üder. Selamünaleyküm Can abim Murat, benim de bu ortamı paylaşan arkadaş ve dostlarıma T3A20 koğuştan ben Berkan Batur aleykümselam Tatarım, yani Nihat Çapa, Hakan Ecerel, Çiçek Cikcik Erhan, Cikcik Erhan Durak, Caner Balık, Mete Beydili, Sait Faik Ölçen, Çapa Hakan Ecerel, Erhan Burak, Aytaş Bedo, Ceviz Kıran, Volkan Gever, Ramazan Gezer, Yusuf Demir, Ömer Kütükçü. Tatar, yanlışlıklar var. Bak, mesajı yazan kardeşlerimiz dikkat etmiyor. Şimdi neyi nereye koyayım onu anlamadım. Müslüm Gürses'ten Köşe Kapmaca, benden dayım Çapa Hakan Ecere'de armağan olsun. Ben T3A20 koğuşundan Berkan Batur, bazı insanlar olması gerektiği kadar var. Özgürlük yakın. Boynumuzda muskamız, aklımızda yapacaklarımız, bir elimizde ateş, adım adım geliyoruz. Tüm dostlara selam olsun. Sana da iyi yayınlar, çok sevdim saydım abim Murat. Ben Tatar Berkan Batur, ben de seviyorum Tatar. Yazan kardeşlerimiz çok yanlış yazıyor. Bilgin olsun. Sayfamı yenileyim hemen. Evet. Foçaçık cezaevinde yatmakta olan Caner Kaya. Son olanlardan ötürü mektup atamadım. Duydum, başın sağ olsun. Deden vefat etmiş, doğum günün de geçti ama yeni yaşın sana özgürlük, sağlık, mutluluk getirmesi dileğiyle. Allah'a emanet ol Erkan. Doğanay'dan Bir Yılan şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, ben Gamze Gökçen. Kardeşim Nuran Gökçen radyo başına. Bacım, bugün akşamüstü attığım isteği inşallah duymuşsundur. Yanlışlıkla erken attım. Biz hepimiz çok iyiyiz, merak etme, çocuklar da çok iyiler, aklın kalmasın, benim durumları biliyorsun zaten. Seni seviyorum canım bacım, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Selamünaleyküm abim, iyi akşamlar Murat abim. Ben Samet, aleykümselam Samet kardeşim. Şakran'da yatan Melike Baran, o benim ikinci anam. Onu düşünemediğim zannetmesin, dört gözle onu bekliyorum, onu çok seviyorum, inşallah yerinde rahattır. O benim canımın içi. İçi rahat olsun. En kısa zamanda inşallah hep beraber olacağız. Kadın Kapalı Şakran'da yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar bacım, iyisindir inşallah. Biziz, herkes evde, merak etme, kızların çok selamı var. Seni çok öpüyorlar. Allah'a emanet ol. Simam'a selam söyle. Dikkat edin Çağla Gülbahar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abi, senin aracılığınla T3B18 koğuşuna yatan abim Hüseyin Kantoy'un radyo başına.
Hüseyin abi biliyorum biraz zaman aldı ama sakın unuttuğumu zannetme. Bu hafta kurul yaz A20 koğuşunda akrabalarımın olduğunu söyle. Seni buraya verecekler, seni bekliyoruz. Ayrıca köylü Murat'a, Serdar Oğul'a, tüm arkadaşlara selamlar. Mete abinin ve Çapa Hakan'ın da selamları var. Sait Faik Ölçen. Murat abi ben Nihat abi. Nihat kadın kapalı da... Murat abi ben Nihat abi kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan sevdiğim kadın Nuran Gökçan'ıma senin aracınla birkaç şey söylemek istiyorum. Eminim ki duyuyordur. Nuran Hanım, iki gözüm. Biliyorum ki yasan devam ediyor ve ilk haftası da geride kaldı. Şu an ne kadar sıkıldığını, ne kadar üzüldüğünü de farkındayım. Allah'ın izniyle hepsi gelip geçici. Sorunlar fazla da üzülme. Derdinin derdini olduğunu ve seni ne kadar çok sevdiğini de sakın unutma. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin Nihat. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecerer. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Sen iyiken dünyanın en harika insanısındır. Sabrın sınanıp da tersini gösterince senden kötüsü yoktur. Ne hale getirdim denmez de sen busun denir. Yorma kendini. Memnun olmaz insanlar. Susan dilsiz, konuşan arsız sayarlar. Kusurların bin türlüsünü yaparlar da konu sen olunca hep mükemmeli ararlar. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar. Aslan Yenim Tatar, Berkan Bağatur'a, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey diye gelsin. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecerer. Sen doğru da yapsan, yanlış da yapsan illaki eleştiren olacaktır. O yüzden hayatı başkası ne der diye yaşama. O eleştirenler senden daha masum değiller. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar, Berkan Bağatur'a ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey dileğe gelsin. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi iyi yayınlar. Ben İrem, Şakran Kapalı'da yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selam olsun. İyi gecelerin olsun. Bir tanem az daha sabır, iki gözüm. Senin o aslan gibi duruşun benim en büyük gücüm. İçeride de olsan kalbimin tam ortasındaki en güvenli yerdesin. Özlemim çok büyük ama gururum hepsinden öte. Bedenini hapsetmiş olabilirler ama senin gibi bir aslanın ruhunu, cesaretini ve sevgisini asla hapsedemezler. Yüzün hep gülsün, başın hep dik olsun sevdiğim. Tahsin Pala beni alsınlar sana yazsın. Ben Şakran T3C6 koğuşundan tahliye olan Mehmet Şeyda Akın. T3C6'da olan Hogir Oktay, Ergül Gül Fidan, Mert Güçer. T2'de olan Çağlar Bayram Akalı'na selam olsun. Ne ayının pençesine ne tilkinin cilvesine kalbi atan herkese Gökhan Doğan'dan Paşa Gönlüm şarkısı sizlere armağan olsun. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven dostunuz Mehmet Seyda Akın. Şakran T1A4'te yatmakta olan Mehmet Ali Kızıltepe, canımdan çok sevdim. Eşim varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum, dualarım ve kalbim her zaman seninle. Ömrüm şu an çocuklarımla senin fotoğraflarına bakıyoruz. Seni çok özledik paşam. Kendine dikkat et, Allah'ıma emanet ol. Gülünce kısılan kahverengi gözlerinden, yanandaki gamzenden öpüyorum seni bir tanem. Beklediğim en güzel yarınımsın memom. Seni ölünceye kadar beklerim. Gözüm gönlüm aslan kocam Murat abim bir. Vallahi kız kardeşim bir de herhalde şarkı yazacaktın galiba. Yarım gelen mesaj. A24 koğuşuna yatan eşim Mehmet Eriş, bin dert olsam bin dermana değişmem seni. Sen benim en güzel imtihanım, en kıymetli hikayemsin, kurban oldum. Az sabır Mehmet'im, oğlumun aslan babası. Aylarım değil ömrüm canına feda olsun paşam. Sezen Aksu'dan Eşref Saati sana gelsin, bir tanem seni seven almışın. Şakran Kapalı Cezaevi T tipine selamünaleyküm. Ben Muratcan Polat, T3B9'da yatmakta olan Mansur Aktepe abim, Şeytoz Serdal Balıkçı, Özgür Doğanlardan Umut Arslan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı hepinize armağan olsun. Muratcan Polat Aktepeli L1C3 koğuşuna olan Mehmet Can Kınalı. Bugün canım oğlum, doğum günün belki yanında olamıyorum ama kalbim her saniye onunla. Doğum günün kutlu olsun oğlum, seni çok seviyorum. Güçlü ol, umudunu hiç kaybetme, seni bekleyen bir annen var. Rabbim seni korusun ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmayı nasip etsin. Bu şarkı senden bana değil, benden sana gelsin. İyi ki doğdun canım evladım. Ferdi Tayfur'dan Bana Sor Oğluma Armağan Olsun.
Şakran kapalı cezaevi TTP. Selamun aleyküm, ben Metehan Taş, T3B9'da yatmakta olan Mansur Aktepe abim, Şeyto Serdal Balıkçı, Özgül Doğanlardan Umut Arslan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan başım belada şarkısı, hepinize armağan olsun. Metehan Taş. Şakran T tipine selamun aleyküm, ben Mahmut Ergül, T3B9 yatmakta olan Mansur Aktepe abim, Şeyto Serdal Balıkçı, Özgül Doğanlardan Umut Aslan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan başım belada şarkısı armağan olsun, hepinize Mahmut Ergül. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen'de yatan oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek. Canım oğlum bizi sakın merak etme, biziz, dükkanını açtım, yarın sabah kuşları alacağım, sen gelince hazır memom. Seni seven baban Almuşu Murat'ı sakın düşünme. Amcanın da selamı var. Yerin hazır, Allah'a emanet ol. Aliko'ya selam söyle. Bu akşam çalan şarkılar senin ve annenin olsun canım oğlum. Şakran kapalı cezaevine selamun aleyküm, ben Muratcan Polat, T3B9'da yatmakta olan Mansur Aktepe abim, Şeyto Serdal Balıkçı, Özgül Doğanlardan Umut Arslan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan başım belada şarkısı, hepinize armağan olsun. Sılan Şimşek, Murat Can Polat. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgöz, kadın kapalı C16 koşuna atan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Nasıl başlasam bilemedim. Seni herkesten, her şeyden çok seviyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Her zaman öyle kalacak sevgilim. Gözlerinde kaybolduğum günden beri hayatımın anlamı sensin. Benimle evlenir misin? Hakan Altun'dan teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi yayınlar. Sağ ol Murat kardeşim. Şakran kapalı cezaevi T tipine selamun aleyküm, ben Tünay Camgöz, T3B9 yatmakta olan Mansur Aktepe abim, Şeyto Serdal Balıkçı, Özgül Doğanlardan Umut Arslan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan başım belada şarkısı, hepinize armağan olsun. Tünay Camgöz. Şakran kapalı cezaevi T tipi Deniz Hançer, T3B9 yatmakta olan Mansur Aktepe abime, Şeyto Serdal Balıkçı, Özgül Doğanlardan Umut Arslan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan başım belada şarkısı armağan olsun. Deniz Hançer. Murat abi, B1'de yatmakta olan canım annem Yasemin Ödek, annem seni çok seviyorum, benim mavişim, iyi ki benim annemsin, seni çok özledim. Murat abi, ben Gülçin, B1'de yatmakta olan canım ablam Yasemin Ödekçi, Müslüm Gürses'ten seni nasıl özledim şarkısını gönderiyorum. Canım ablam, dört duvar engel değil sevgimize, dualarımız ulaşır kalbine. Bugünler geçecek, güneş doğacak, güzel günler bizi yine de buluşturacak. Güçlük al, umudunu kaybetme, seni seven bir kalp her seninle, iyi ki ablamsın. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seni görmek için sabırla bekliyorum, çok özledim, çok seviyorum seni. Sensiz bir hayat düşünemiyorum, Allah'a emanet ol, seviyorum seni. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Allah büyük. Her imtihanın bir sonu, her hasretin bir kavuşması vardır. Bugün zor olsa da yarın yeniden aynı yolda hayallerle yan yana olacağız. Her şeyim Nazom. Yol ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak. Hatunum canımdan çok sevdiğim eşime Müslüm Gürses'ten gel bahtımın kar beyazı armağan olsun. Şakran'da yatan Berat Kurtay, dua et sevgilim, ben her anında ediyorum, biz olalım diye bekliyorum. Seni bekliyorum, seni özledim, sensiz bir hayatım yok. Berat Kurtay aşkım, seni saniyelerle bile görsem bana o kadar yetiyor, o kadar iyi geliyorsun ki, seni seviyorum, sevdiğim adam kalbim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, bizim için sabrediyorum, sen benim ailemsin, sen benim için huzur bulansın, ben seninle çok huzurluyum, seni seviyorum. Ben Menemenli namı değer, namı değerin gelini Almina Eriş, A24 koşuna atan eşim Mehmet Eriş'e, senden önce eksik olduğumu sen gelince anladım. Sen benim yarım kalan her parçamı tamamlayan, beni ben yapan en güzel şeysin canımın işi. Bu akşam çalan şarkılar senin ve annemin olsun bebeğim. Selamun aleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben Sercan Eroğlu, aleyküm selam Sercan kardeşim. Başta yatmakta olan kardeşim Mert Eroğlu ve onun değerli kardeşlerimiz Cihan Görür, Yusuf Turan, Mert Oğuz Veren namı der Meto Şançez, Ahmet Ceren namı der Çaki, Ali Tekçe namı der Goşlu, Ercan Bağlar'a selam olsun, 12'de bulunan tüm kadar birliği yaptığım dostlara selam olsun. Onlar özgürlük çiçeğimsin şarkısını armağan etmek istiyorum. Ben Sercan Eroğlu, hayırlı yayınlar, sağ olasın kardeşim benim. Sayfamı yenileyim. Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım.
Kurtuluşun zorlukta bırakıp gitmek bana göre değil. Ya aynı yasta baş koyarız ya da aynı toprağa. İnsan hep daha fazlasını ister diyorlar. Sen gözüme de gönlüme de yetersin. Agit Öztürk'ten ne oldu gönüle şarkısı Kurtuluşuma gelsin Gökçe Çiçek Çakarlı. Ben Teşri'ye yedi yatmakta olan İbrahim Acar, kadın kapalıda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar, faks attım umarım gelmiştir en yakın zamanda çıkarsın, sıkma canını Allah büyük. Çınar'ın da sana çok selamları var, Çağla'ya da çok selam söylüyorum, dikkat edin kendinize, Allah'a emanet olun, gözlerinizden öpüyorum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Doğanlardan Emrecan Teki, C4'te yatan Aslan abi Mücahit Aksakal, Murat Sezgin, Eksoz Murat, Aslan kardeşim Mertcan, El Çoban ve diğer abi kardeşlere selam. İzne çıktım. Rabbim en kısa zamanda hepinizi özgürlük nasip etsin. Evet, şimdilik bu kadar kardeşlerim, bakalım. Evet. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Rabbim hepinize ve hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bugünlük de bu kadar, bu haftalık da bu kadar inşallah. Ölmez de sağ kalırsak pazartesi günü yine aynı saatte. Önce şunu bir kapatıp açayım ben buradayken. Allah nasip ederse pazartesi günü yine aynı saatte 19.15'te huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kusurumuz olduysa hoşgörünüze sığınıyoruz. Vallahi ses tonumuza da yansıyor halimiz ama bizim elimizde olan bir şey yok. Arada böyle şeyler oluyor. Hemen şunu da açalım. Sonuçta insanız. Evet, hoşça kalın. 10 saniyelik bir sessizlik olacak. Ondan sonra sizleri şarkılarla baş başa bırakacağım. Rabbime emanetimsiniz. Hoşça kalın.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

divanelerde, teselli aranır bahanelerde, bir kadeh mey için meyhanelerde, ağlarsın düştüğüm halleri bilsen. Ateşe su dedim göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre,